Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

insanın içini acıtıyormuş aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafığı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yürüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın iklimimde büyüyen sevgiyi, ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim.

Ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkı, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.

0: Beyler Viyana Efendi Viyana Efendi en iyiler en iyiler Viyana Efendi Viyana Efendi
1: Ali Süzen, Ali Süzen, Ali Süzen. Ali Süzen yayında.
0: Viyana Efendi.

Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Başkent Viyana'dan sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar olsun. Yeni bir günde, serin bir Viyana sabahında sizlerle birlikteyiz. Sesimizin ulaştığı dünyanın dört bir yanına tekrardan kocaman günaydınlar olsun.

Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler Viyana'da 5 şubesiyle hizmetinizde. Artsetzentrum Simmering 11. Viyana'da, Geiserbergstrasse 28. Bowl Kebap Pandorf'ta, Pandorf Outlet'in hemen girişinde. Florya Events Dekorasyon özel günlerinize anlam katıyor. Roto Home ve Rotomobil mağazaları. Kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi, Türkiye'de bile bulamayacağınız fiyatlar var. Özyiğit Avusturya, Türkiye'nin tanınmış markalarını Avusturya'ya getiriyor. Avusturya'daki seçkin marketlerde bulabiliyorsunuz bu ürünleri.

Hızlıca WhatsApp hattımızı da hatırlatalım bilmeyenler için. +43 660 130 1979 Viyana FM WhatsApp numarası. +43 660 130 1979 arkadaşlar. Telefon rehberinize bu şekilde kaydedin. Tüm yayınlarda, sadece bu yayında değil, bu numara üzerinden yayıncı arkadaşlarımıza mesajlarınızı gönderebiliyorsunuz. Yalnız arayamıyorsunuz, onu söyleyeyim. Aramak isteyenler var, arayanlar var, aramayı deneyenler var. Yayın esnasında ulaşmanız mümkün değil. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım. Aynı zamanda bizleri Viyana FM uygulaması üzerinden dinliyorsanız sol alt köşede WhatsApp ikonu var. Tıkladığınızda direkt mesaj gönderebiliyorsunuz. Yine Viyana FM'in web sayfası üzerinden bizleri dinliyorsanız sol alt köşede WhatsApp ikonu çıkıyor. Yine tıkladığınızda bize rahatlıkla günaydın mesajlarınızı gönderebiliyorsunuz. Bugün yine çok güzel konumuz var. Herkesin katılabileceği, herkesin mesaj atabileceği konumuz var. Hadi bakalım, bana da bir günaydın yok mu diyen herkesi WhatsApp'a bekliyoruz. Pamukeller WhatsApp'a. Nihal Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun. Kusurunu bilmeyen ayıbını hüner zannedermiş. Güne söz bıraktı. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldin. Muradin günaydınlar kardeşim. Güzel bir günün olsun Muradin hocam. Yine yollarda erkenden Oyrasya Eğitim Merkezleri 10. Viyana'da. Vize ve pasaport işlemleriniz için biliyorsunuz A1, A2, B1, B2 mutlaka bu kursları yapmanız gerekiyor. Almanca kursu. İşte bu kursları Oyrasya'da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Detaylı bilgi Oyrasya Eğitim Merkezleri'nin web sayfasında, sosyal medya sayfalarında. Sadık günaydınlar kardeşim. İyi yayınlar diliyor. Hoş geldin. Güzel, musmutlu bir günün olsun Sadık. Bugün top 5 yapmayacağız arkadaşlar. Yarın yapacağız. Aziz Başkan günaydınlar kardeşim. Hoş geldin. Güzel, musmutlu bir günün olsun. Aziz Başkan bugün erkenci maşallah. Burdurlu Mehmet günaydınlar abi, iyi yayınlar diliyorum. Allah kolaylık versin. Tüm dinleyenlere de selamlar olsun. Allah'a emanetsiniz diyor. İstikamet 19. Viyana. Eyvallah Mehmet, 19'a giderken Nordbrücke'den geçiyorsan yoğunluk var o bölgede, haberin olsun. Aydan'ım günaydınlar. İyi yayınlar. Herkesin günaydın. İşleri hayırlı ve bereketli olsun. Eyvallah kardeşim. Sağ olasın. Güzel, musmutlu bir gün diliyorum. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançların olsun. Bana bir kez doğru söyle. Turgut aleykümselam. Hayırlı sabahlar, bereketli günler diliyor. Eyvallah Turgut. Senin de hayırlı işlerin olsun. Murat Erdat da günaydınlar abi. Güzel bir günün olsun. Her ikisi güzel, musmutlu bir gün diliyor. Bana da iyi yayınlar diliyor. Eyvallah Murat abi. Murat Erdatlı. Selma Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler, en mutlusundan diyor. En mutlu günümüz de böyle olsun diyor. Amin. Yok, normalde öyle demezler Selma Hanım. En kötü günümüz böyle olsun derler. En mutlu böyle olur dersen onun bir üstü de olabilir yani. Onu kaçırmamak lazım. Bayram günaydınlar kardeşim. Aleykümselam. Hayırlı sabahlar, keyifli yayınlar diliyor. Eyvallah.

Muzaffer abi günaydınlar, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah Muzaffer abi. Ne var ne yok abi, yakında döneceğiz sahalara da ben sakatlandım ya. Jübile yapamadan bıraktık futbolu. Bu arada pazartesi günü top oynarken herhalde menisküs olduk diye düşünüyorum. Daha önce menisküs olduğum, ameliyat olduğum ayağımda bir sıkıntı var. Geçmiş olsun dileklerinde bulunan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Nilgün günaydınlar. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Muhsin abi günaydınlar. Aleyküm selam. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyor. Klagenfurt'tan da herkese selamlar ve aleyküm selam. Muhsin abi nerelerdesin sen ya? Hayırlı işlerin olsun Muhsin abi. Alaydar da bugün erkenci maşallah.

Sin hakkına giriyorsun diyor. Dün de yarın top 5 yapacağız demiştin diyor. Dümendesin ya. Ah be Dündar, bilmediğin şeyler var. Ah be. Yasin'im günaydın, hayırlı sabahlar. Genç kardeşimize de kocaman günaydınlar diliyorum. Hasret günaydın. İyi yayınlar diliyorum abi diyor. Hoş geldin Hasret, güzel bir günün olsun. Abdullah günaydınlar. Burgenland güpgüzel musmutlu bir günün olsun. İlker aleyküm selam. Hayırlı sabahlar. Viyana FM ile güne başladık yine diyor. Her zaman gibi. Eyvallah İlker. İşin gücün rast gelsin kardeşim. Bu arada arkadaşlar, İlker'in YouTube kanalında takip almayı ihmal etmeyin. Çok güzel videolar çekiyor. Bartın Nibo günaydınlar. Hayırlı yayınlar diliyor. Eyvallah kardeşim. Hoş geldin. Güzel bir günün olsun.

Ethem günaydınlar kardeşim. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun Ethem. Hayırlı işlerin olsun Ethem. Kaiser Schmann. Ethem hem sigortacı hem ticaretle uğraşıyor. İki işi bir arada yapıyor. Bir kucağında iki karpuz var. Maşallah var Ethem'in. Sabit Bey günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Sabit Bey bizleri Tirol'den dinliyor. Andro Türk uygulaması üzerinden dinliyormuş. Favorileri almış. Eyvallah, çok teşekkür ediyoruz. Tirol'e de sevgiler, selamlar olsun. Yusuf günaydınlar kardeşim. Yusuf Atik, güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Anlat, anlat, anlat, anlat. Geçmiş olsun diyor Muhsin abi. Bilmediğin şeyler var kardeşim diyor. Abi boş ver, bilmeyeyim ben o zaman. Muhsin abi sağlığın saatin yerinde olsun da. Aleyküm selam Yasin'im. Yasin Tekbaş kanka. Günaydın, iyi yayınlar. İşimizin başındayız. Her günkü gibi diyor, katastrofe. Sorma. Linz tarafında da trafik varmış arkadaşlar. Katastrofe. Birazdan yol durumuna hızlıca bakacağız. Çok hızlı bir şekilde bakacağız hem de. Süleyman günaydın. Süleyman Şimşek. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyor. Geçmiş olsun demiş. Eyvallah Süleyman'ım. İşin gücün rast gelsin. Muzaffer abi teşekkür ediyorum. Eyvallah abi. Cansu günaydınlar. Ala ben de buradayım diyor. Tüm çalışanlara kolaylıklar diliyor. Viyana FM dinleyen bayanlara da bir şarkı armağan etmek istiyorum diyor. Sıradaki bütün güzel eserleri Viyana FM'in yıldızlı bayanlarına armağan edelim. Şerife Küçük günaydınlar. Canlar günaydın. Sizlere bugün patronumuzun deyimiyle güp güzel, mus mutlu, cap canlı bir gün diliyorum diyor. Vay. Home office mi bugün Şerife Küçük? Hadi kolay gelsin. Fadime Hanım günaydınlar. Ali Bey kolay gelsin. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Her şeyde gönlümüzce olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bil mukabele. İbrahim günaydın. İbrahim Töremen. Herkese günaydın Viyana FM diyor. Kahvemiz kadar sıcak, sabah trafiğimiz kadar hareketli, patronunuz kadar ciddi olmayan bir gün diliyoruz. Radyonun sesini açın, modunuzu yükseltin. Çünkü siz uyanınca biz tam frekans çalışıyoruz diyor ya. Vay be. İbo'ya bak sen, erkenden güne başlıyor. Unutmayın, sabah sabah somurtmak yasak, gülümsemek serbest. Eyvallah kardeşim. İşin gücün rast gelsin İbo. Şütürk Mehmet günaydınlar abi. Bir ikisi günaydın, hayırlı sabahlar. Tüm Viyana FM dinleyenlerine de güzel, sağlıklı ve istedikleri gibi bir gün diliyor. Herkesin diyor isteği yerine gelsin diyor. Amin abi. Ahmet Yakup Duman günaydınlar kardeşim, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah. Viyana FM ailesine güzel, bereketli günler dilerim abim diyor. Eyvallah. Sen, sana da geçmiş olsun demiş. Eyvallah. Valla yani futbol abi dünyanın en tehlikeli sporları sıralamasında 7. sıradaymış bu arada. Onu da söyleyeyim size. Mehmet Öke günaydınlar. Hayırlı sabah.

Merhabalar, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Remzi, günaydınlar kardeşim. Aqua Imbiz, hoş geldin. Hayırlı işlerin olsun. Onur, günaydınlar. Herkese güpgüzel bir gün diliyorum abi, geçmiş olsun diyor. Vallahi üstüne basamıyorum ya. Sadece hep geç kaldın diyor. Hiç kimse de demiyor ki yahu sakat ayakla geliyorsun, bak yayın yapıyorsun, araba sürüyorsun. Hiç onu gören yok. Ah, insanoğlu işte, hep böyle insanoğlu.

Peri Followers, günaydınlar. Hayırlı işlerin olsun. Uzun bir aradan sonra burada görmek güzel. Volkan, günaydınlar kardeşim. Hayırlı sabahlar Ali abi, kolay gelsin. İnşallah diyor, iyi yayınlar diliyor. Volkan'ım eyvallah, seni de uzun zaman sonra burada gördük. Ne var ne yok, Volkan'la geçen günlerde 22. Viyana'da karşılaşmıştık Beres Kase'de. Emrah Akdemir, günaydınlar Emrah. Neredesin sen ya? Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Emrah. Gülper Hanım, günaydınlar, hayırlı sabahlar. Bugün bir mesaj gönderdik herkese, tüm bildirimleri açtık. Valla uzun zamandır dinlemeyenler de burada, güzel. Mahmut, günaydınlar. Mahmut Emin Yavuz abi, günaydın, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah kardeşim, sağ olasın. Nedim Soylu, günaydınlar. Başkan, iyi yayınlar. Eyvallah Nedim Soylu, güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Ahmet, günaydınlar. Genzendorf, güpgüzel musmutlu bir gün diliyorum. Aynur Demircan, günaydınlar. Günün güzel olsun, hoş geldin. Gürcan abi, günaydın. Kardeşim, iyi yayınlar diliyorum diyor. Eyvallah Gürcan abi. Gevunt Oda, hayırlı işler, bereketli bol kazançlar diliyorum. Tamer, günaydınlar. Mutlu günler, hoş geldin abi diyor. Yerin 7 kat dibinden sesindeyim diyor. Allah Allah. 7 kat dibinde çekiyor mu Viyana FM ya? İnternet var mı orada?

0: Sevgi Hanım günaydınlar. Güzel musmutlu bir günün olsun. Suat günaydınlar kardeşim. Sıfır dereceden günaydın diyor. Schwarzopango'da hava sıfır dereceymiş arkadaşlar. Biz burada Viyana'da 10 derecenin altına düştük ama sıfırı da görmedik. Yani kolay kolay da görmeyiz herhalde yeni yıla kadar.
1: Bir şey mi oldu, neden değiştin, terk ettin beni? Cilveli gözler boş...
0: Gamze Hanım günaydınlar, güzel musmutlu bir günün olsun. Belma abla günaydınlar, hayırlı işler. Gonca Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyor. Hoş geldin. Ozan günaydınlar, güzel bir günün olsun, hayırlı işler diliyorum.

zor benim. Yetti canım. Osman, günaydınlar, hayırlı işler. Gülsüm Hanım, hayırlı işler. Güpgüzel, musmutlu bir gün diliyorum. Murat, sana da hayırlı işler. Murat çok ama hangi Murat? Durmuş, günaydınlar. Güzel bir günün olsun kardeşim. Hoş geldin. Selma Hanım. Top 5 listesine girmek için bir an heyecan yaptım ama yarın inşallah diyor. Bugün olmayacağını söyledin. Yok ya, sağlık olsun ya. Heyecan yaptım, yanlış yazdım kelimeyi diyor. Olur öyle. Arkadaşlar, bugün bildirim sistemini açtığımız için her şey karıştı. O yüzden. Şimdi bildirim sistemini açtığımızda ilk 5 yazanların yeri de değişiyor otomatikman. O yüzden bugün yapmadık. Ama yarın kesin yapıyoruz. Kapatacağız bildirimleri. Ooo, Nide Öztüray müdüremiz geldi, Şerife. Günaydın patron, günaydın Viyana Femciler. Herkese güzel bir gün diliyorum. Geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Çok teşekkürler. Zuhal abla, günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güpgüzel bir gün diliyor. Sağ ol abla. Bir mukabele. Günaydın, iyi yayınlar abi. Nurdan geldi, hoş geldi. Sağ olasın Nurdan. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Kamer Hanım, günaydınlar. Ali Bey, mutlu günler, iyi yayınlar diliyorum diyor. Çok teşekkür ediyorum. Devam edelim. Bugün mesaj çok ya. Hatice Hanım, günaydınlar. Hayırlı yayınlar Ali Bey. İşte çalışırken sizi dinliyorum diyor. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Güzel bir günün olsun. Hatice Ercan. Raşit, günaydınlar. Aleykümselam. İyi yayınlar diliyor. Eyvallah Raşit. Kolay gelsin. Murat abinin bizim için yaptığı şarkıya bak diyor. Onu da dinletin. Murat abi de bestekar oldu ha. Günler dinleteceğiz. Innsbruck'tan selamlar, evet diyor. Tirol Innsbruck'tan dinliyor Sabit Bey. Eyvallah. Vaktin oldukça bekliyoruz seni. Arkadaşlar, dünyanın dört bir yanından, sadece Viyana'dan değil. Adımız Viyana FM ama Viyana ağırlıklı olmak üzere Salzburg, Linz, Innsbruck, Graz, St. Pölten, Wiener Neustadt, Vorarlberg'in bazı bölgeleri, Klagenfurt, Wels. Her yerden dinleniyoruz. Sadece Avusturya mı? Tabii ki hayır. Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Türkiye, Amerika. İnternetin olduğu her yerde Viyana FM var. Günaydınlar, iyi yayınlar, hoş geldin. Allah var, gam yok. Uzun bir aradan sonra yine buradasın. Hoş geldin ya. Aslı, güp güzel, musmutlu bir günün olsun.

Buluşalım be Yusuf. 4 Ekim'de deneme dersinde buluşalım diyor. Gençlerimiz için akademi var arkadaşlar. Teknolojiyi sonuna kadar kullanmamız lazım. Yapay zeka üzerine eğitim var. 4 Ekim'de deneme programıyla başlıyor. Deneme eğitimi diyelim biz ona. Detaylı bilgileri Viyana FM'de paylaşmıştık. Sosyal medya hesabımızda görebilirsiniz. Biraz aşağıya doğru kaydırın ekranı. Ben ilgileniyorum diyenlere de özelden göndeririz. Rafet abi günaydınlar, hayırlı sabahlar abi. Güzel, musmutlu bir günün olsun. Rafet abi ne cuması ya? Abi daha haftanın ortasındayız, çarşambadayız Rafet abi.

Allah Allah, benden duymuş olma ama diyor. Haydar'a dün tesbih hediye geldi. Hediyeyi hediye etmek sünnet diye biliyorum diyor. Aa. Bu arada yaşını başını almış ve o spordan anlamayanlar, spor olarak futbol değil de şah falan oynayın ya diyor. Bana mı dedin Rafet abi, yaşını başını almış. Abi neyimiz var ya? Şunun şurasında toplasan 23-24 yaşındayız yani. Tam bizim işimiz abi futbol. Rafet abi hayırlı işlerin olsun. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Mahmut günaydınlar kardeşim. Mahmut Akçagöz, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Emin abla günaydınlar. Geçmiş olsun, iyi yayınlar, güzel bir gün diliyorum diyor. Sağ olasın abla. Emin abla nerelerdesiniz siz ya? En son Ürgüp'teydiniz. Vallahi iyi geziyorsunuz ha. Hayat size güzel. Naide günaydınlar. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Keyifli yayınlar diliyor. Eyvallah, sağ olasın. Hep bahane, hep bahane diyor Aynur Demircan. Vallahi sorma. Bizde bahane bitmez. Ayten Hanım günaydınlar. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Kemal günaydınlar kardeşim. Ali abicim günaydın. Hayırlı sabahlar. Bayağıdır görüşemedik. Özlettin kendini diyor. Vallahi ben buradayım hep Kemal. Loris Avusturya. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyorum kardeşim. Nedense diyor, senin sesin duyunca ilk geldiğim zamanlara dönüyorum. Allah işini rast getirsin. Eyvallah Kemal'im. Bil mukabele. Abi diyor, gel benim spor dalıma katıl. Futbol çok tehlikeli. Haftaya atışlara başlayalım. Oo, Süleyman Yüzbaşım. Abi adam yapıyor bu sporu ya. Ama harbiden gidelim Süleyman. Sıkalım biraz. Eyvallah Mehmet abi, Şütrök Mehmet. Geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Allah şafi ismiyle şifalar versin diyor. Amin. Emrah aleykümselam. Ali abi günaydın. Hayırlı işler, bol kazançlar. Eyvallah Emrah. Kocaeli Emrah. Nerelerdesin sen ya? Ne oldu Emrah? Kocaeli'den hat çekiyordum buralara. 22. Viyana'ya. Aşkım canım cicim, ölüyordum bitiyordum. Ne oldu Emrah o işler? Muhsin abi hayırlı işlerin olsun abi. Yolun açık olsun. Bekliyoruz Muhsin abi vaktin oldukça. Eyvallah Suat, sağ olasın. Allah razı olsun kardeşim. Sen her gün sıkıyorsun zaten diye. Aklıma da geldi. Sıkıyorum deyince, sıkalım deyince. Böyle bir espri aklıma geldi. Dündar yaptı espri de. İşimiz sıkmak bizim ya. Mesajını okumadığım var mı arkadaşlar? İsme özel günaydın göndermediğim var mı? Arada kaynamış olabilir.

tane daha eser dinleteceğim. Sonrasında yol durumuna bakacağız hızlıca. Teşekkür ediyoruz Aynur Demircan'a, geçmiş olsun dilekler için. Yaşlar da hep öyle diyor, diyor. Yaşımda ne var ki diyor. Rafet abimin sevdiğimiz bir aşçısı. Bir abimiz var diyor. O da her sene öyle 26-27 yaşında. Mesut abiyi kastediyorsun. O da izinde herhalde. Rafet abi bugün aç kaldı, aç. Oo, tespih geliyormuş. Bana mı geliyor yoksa? Ney? Doğru mu duydum? 21. Viyan abi diyor. İş güç uğraşıyorum ya diyor. 22 diye hatırlıyorum Emrah. Bak mesajların hepsi burada. Taşındı mı yoksa? Fırsat buldukça dinliyormuş. Eyvallah kardeşim. Takılıyoruz biliyorsun. Rafet abinin bir tespih koleksiyonu varmış. Anlatılmaz diyor ya Haydar. O kadar çokmuş.

0: Merve Hanım günaydınlar. İyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Perihan Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Hoş geldin. Oo, Perihan Hanım artık dinleyebiliyor. Bir sıralar dinleyemiyordu. Emrah da kırıklar elindeymiş. Aralıkta buranın işi bitiyor Allah'ın izniyle diyor. Emrah, dolaşmadığın yer kalmadı Türkiye'de. Tespih koleksiyonu var da diyor, onları satıp saç ektireceğim diyor. Abi ne yapacaksın saçı ya? Ne yapacaksın abi? Berber masrafın yok, bir şeyin yok. Bizim saçımız var da ne oluyor? 2-3 haftaya gidip bayılıyoruz bir 40-50 öyle.
1: Z-Trek araç takip sistemleri yol durumunu sunar. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Viyana trafiği her gün olduğu gibi bugün de bir hayli kalabalık arkadaşlar. Südostangent'te düne göre bugün daha iyi gözükse de tabii ki trafik var. A23 Südostangent'te Kagran'dan 10. Viyana istikametine doğru trafik yoğunluğu Kagraner Plas'tan başlıyor yaklaşık olarak. Yine Kagran istikametine doğru da favoritten Fatay ile Kreis'ten itibaren yoğunluk var. Yoğun ama akıcı. İlerliyor yani. A22 Nordbrück'e kalabalık arkadaşlar. Bayağı bir kalabalık. Yine Kaiser-Mühlen tünelden itibaren A22 ile A23'ün birleştiği bölgede de yoğunluk var. S1 çevre yolu açık. Havaalanı yolu A4. Bazı bölümleri yoğun ama akıcı, o kadarcık olur. A2 Viyana istikametine doğru Treiskirchen'den itibaren yoğun ama akıcı görünüyor. Vösendorf, Knoten Vösendorf kalabalık arkadaşlar. Favoriten Fatay ile Kreis'in olduğu bölgede bağlantı yollarında bir yoğunluk var. A23 Landstrasse otoban çıkışı yoğun, Landstrasse Gürtel yoğun, Südbahnhof yoğun. Metzlensdorfer Platz yoğun, Trieste Strasse yoğun, Margareten Gürtel yoğun, oradan devam ediyoruz. Westbahnhof yoğun, Nussdorfer Gürtel yoğun, şehir içine doğru, şehir merkezine doğru, Donaukanal yoğun, Friedensbrücke'nin olduğu bölge bir hayli yoğun, Schweden Platz, Stefans Platz'ın hemen alt tarafı biliyorsunuz, o bölge yoğun, Praterstein bölgesi bir hayli yoğun, Reichsbrücke'de de yoğunluklar var. Renweg'de yoğunluk göze çarpıyor. Otobana yakın bölgelerinde özellikle. A23 Altmannsdorf otoban çıkışı yoğun. Altmannsdorf Strasse, Breitenfurt Strasse yoğun. Sebebi sorma, belki başka baharlara. Yürü ya kulum, bana dokunma. İç çekişimden medet umma. Wiener Neudorf'un olduğu bölgede trafik kazası var arkadaşlar bu arada. A2 üzerinde yoğunluk sebebi A2'deki bu trafik kazası, bilginiz olsun. Hadi yürü ya kulum, sebebi sorma, belki başka baharlara. Yürü ya kulum, bana dokunma. Genel itibariyle Viyana'nın her yerinde klasik bildiğimiz sabah trafiği var. Sessiz olun, yola çıkmadan önce mutlaka yol durumuna bir göz atın arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bazen navigasyonlar en kısa mesafeye ayarlı olsa da sapıtabiliyor. Yine de yol bilmekte fayda var. Yani navigasyona güvenin ama %100 güven olmasın. %95'lerde falan kalsın.

Etem Bosna'da saç ektirmiş. Çok memnunum diyor. Aa Etem. Yolda görsem tanımayacağım seni demek Etem. Bir resim at bakayım. Vallahi Etem'i yolda görsem tanımam artık. Bayağıdır görmüyordum. Saç ektirmiş ki hiç tanımam artık. Çok memnun kalmış arkadaşlar. Haberiniz olsun. Günaydınlar. Avusturya'nın doğası, bisikletle gezmek isteyenleri YouTube kanalıma davet ediyorum diyor. Ercan'ın da YouTube kanalı varmış arkadaşlar. Ercan Arıkan. Kemal müdürümüzün kankası. Eşim Sibel'e selamlar söylüyorum buradan diyor. Onu seviyorum diyor. Yolumuz uzun. Sizi dinliyoruz. Oo. Ercan Sibel'i seviyor. Eşine şarkı armağan ediyor. Yok böyle bir şey. Yolunuz açık olsun. Güzel bir gününüz olsun. Ercan sık sık bekliyoruz seni bak. Kemal müdürüm hep burada. Sen yoksun. Emrah'a zamanında dedim diyor. Tuna Nehri'ni geçmeden paçaları sıva. Sıvamazsa paçalar ıslanır diyor. Vallahi Erdatlı. Sen söylemiştin abi, eyvallah. Ama Emrah seni dinlemedi. Rabbim herkesin işini gücünü rast getirsin diyor Emrah da, eyvallah. Sıradaki tüm parçalar 21. Viyana'daki sevdiğime gelsin diyor. Ve tüm Viyana FM dinleyenlerine armağan ediyorum. Gitmediğim yer kalmadı, eyvallah abi diyor. İnşallah bir günde Viyana'ya gelir iş yaparız diyor. Oğlum sen evleneceksin ya, Viyana'ya geleceksin ya zaten. İş yapmaya niye geliyorsun? Ya Emrah. Emrah ben takıldım kaldım ya. 22. Viyana'da değil miydi senin sevdiğin? 21'e mi taşındı? Şenol günaydınlar kardeşim. Hayırlı sabahlar. İyi çalışmalar diliyorum diyor. Tekrardan da çok geçmiş olsun. Eyvallah Şenol. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. Hoş geldin. Abi şarkıyı ne kadar güzel okumuş diyor ya. Bu çok güzel olmuş. Çok beğendim. Sanma sana dönerim. Hemen diyor indirdim. Eyvallah. Biliyorsun bu işi ya. Burdurlu Mehmet. Yapıyor mu sporu? Haftaya nasip olursa Rafet abiye uğrayacağım. Bir hediye gönderir sana da herhalde diyor. E göndermiş ya tespih. Toprağın ya diyor, cideliz cideliz diye geziyor. Bir tespih yollar diyor. Yollar ya. Rafet abi niye yollamasın? Hayırlı sabahlar Ali abim. Dornbirn'den Viyana'ya selam olsun. Bilhassa Rotohome sahibi Haydar 06 kardeşimi. Oo ehli keyif 20. Dornbirn günaydınlar, hayırlı sabahlar, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun, hoş geldin. Benim abim de dinliyor mu acaba? Dornbirn'den çorbacı, çorbacı dinliyor, yazdı şimdi. Etem vallahi çok güzel olmuş ha, harbiden. Ama ciddi söylüyorum, yolda görsem Etem'i tanımazdım. Parlıyordu önceden kafa, şimdi maşallah ne güzel gür saçları var ya. Onur diyor ben de 22 biliyorum abi diyor ya. Emrah takılıyor 21, 22, 23 sayıyor öyle diye. Eyvallah Onur. Hüseyin abi günaydınlar, hoş geldin abi, güzel bir günün olsun.

Tespih koleksiyonunu bırak diyor. Daha güzeli var diyor. Bakayım neymiş o. Oo, kasetlere bak sen. Vay vay vay. Abi bunlar nadide eserler be. Rafet abi çok kıymetli. Yayında şu an bizleri dinleyen çorbacı Önder var diyor. İnan ki o çorbayı size bir yapması lazım. Yok böyle bir lezzet diyor. Çorbacı Önder, vallahi yap çorbayı da bir bakalım ya. Öyle anlatmakla olmaz bu işler. Biz kendimiz içip tadına bakmamız lazım, notunu vermemiz lazım. Rafet abi iyi dedi diye iyi diyecek halimiz yok. Yani gaz vermek gibi olmasın. Abi 21 vallahi diyor ya. Ya Emrah ben 22 diye hatırlıyorum, yapma böyle şeyler. Yok abi diyor 21. bölgede diyor. Tuna Nehri'ni de inşallah geçerim Murat abi diyor. Ya Emrah ben %100 eminim 22 diye hatırlıyorum Emrah, yapma böyle şeyler. Bizim stüdyo da 22'de çünkü. Ooo tenisli Tülay. Lepstunoh, günaydın Ali abim, hayırlı sabahlar. Herkese bol bereketli günler diliyorum. Demet bacıma ve tayfasına da gül kokulu sabahlar diliyorum diyor. Vallahi iki gün oldu, dün bir bugün iki yayındayım. Demet'in sessiz soluğu yok. Muhtemelen sessiz sessiz dinliyor. Hoş geldin, güzel bir günün olsun Ternisli Tülay. Oo Mustafa günaydınlar. İyi yayınlar diliyorum cümleten, hayırlı sabahlar, hayırlı işlerimiz olsun. Eyvallah kardeşim, yolun açık olsun. Mustafa Çatalkaya. Emrah 22'deydi, 6 ay geçti, 21 oldu. Sen bir 6 ay daha bekle, 19'a geçer. Böyle beklemeye devam et. 11'e gelince gelirsin. Türkiye'ye en yakın 11. bölgede. Doğru, Türkiye'ye en yakın 11. bir yana. Murat Erdatlı, tespit güzel. Hayat geçiyor. Vay be, vay be. Haydar'la Aziz Başkan'a bak. Biz burada ayağımız topal, yayın yapalım, ağrılar içinde sızlanalım. Abi bunlar da sabah sabah poğaçadır, börektir, ooo, çaylar, maylar. Abi diyor şimdi dünkü kuzular ne oldu diyor. Raşit'in kuzu ne oldu? Çok bereketli bir gündü diyor. 4 tane kuzu, yok 4 tane değil ya, 5 tane. Dündar, Onur, Haydar, Mahmut, Raşit. 5 tane kuzu yazdık. Ben bir yer buldum kuzu yapmak için diyor. Önder abinin oraya gidelim. Çok müsait. Gidelim. Ne yapacağız? Don birine mi gideceğiz? Otobüs kaldırır gideriz ya. Kurban olsun çorbacı 20 abin sana diyor. Haydar'ım diyor. Tarhana Acılı. Rafet Usta'ya da selam saygı olsun. Eyvallah Önder Usta. Vay be, çorba yapıyor adam. Günaydın Ali Bey ve tüm Viyana FM dinleyenleri. Herkesin günü güzel olsun. Kader Hanım geldi, hoş geldi. Güp güzel, mus mutlu bir gün diliyoruz. Emrah diyor, senin durumunu hiç iyi görmüyorum be diyor. Değil mi Onur? Kızıl. Bu gidişat sonu olacak. Bu gidişat sonu olacak. Dur o şarkıyı da hemen alalım abi listeye. Gidişat demişken. Hemen alalım abi. Dur, onu yayına bir verelim. Şuradan bir oynatalım. Bu gidişat hiç iyi değil. Aha da geliyor.

sevmedi kere. Valla onların yani hepsi Viyana'ya yakın zaten. Hangisi 21. bölgeye yakın diyor. Tren istasyonu Viyana'nın her yerinde var. Yok yok. Ahmet günaydınlar. Hataylı Ahmet. Ne haber abi, ne var ne yok? Haydar'ın abisi bizim de abimiz. Önder abi bize de çorba yapsana diyor. Değil mi Önder? Bir çorba yap abi bize ya. Günaydın Demo. Kurtse Pause. Günaydın Tülay. Oo, Şerife Müdürem. Topla ekibi ya. Haydar'ın abisi bizim de abimizdir diyor. Önder abi bize de çorba yapsın. Aziz Başkan. Valla Önder Usta gelecek Viyana'ya, yapacak o çorbayı artık. Ya biz Don Birine gitmeyelim çorba için. Aman diyor, sabah sabah gene kuzuya muzuya girmeyelim diyor. Yani başka konumuz var bizim ya Şenol. Güzel konumuz var arkadaşlar. Çok güzel hem de. Geliyor. Emrah, bu gidişat iyi değil. Senin gidişatını pek beğenmedim. Belki de Emrah doğru söylüyor arkadaşlar. Öyle de bir şey var. Sevdiği 22. Viyana'daydı. Sonra birden sevmemeye başladı. 21. Viyana'da yeni bir sevdiği var belki. Nereden biliyorsunuz? Olabilir yani. İhtimaller dahilinde.

Arkadaşlar, acıktığınızı nasıl anlarsınız? Hadi bakalım. Benim istediğim cevabı veren bir kişiye hediye vereceğiz. Benim istediğim cevabı veren bir kişiye sürpriz hediye var. Acıktığınızı nasıl anlarsınız? Özellikle evli arkadaşlara sorayım. Evli arkadaşlar, acıktığınızı nasıl anlarsınız?

zaman sorma. İstediğiniz çorba olsun gençler diyor Kuzular Haydar'dan. Oo Haydar, senin ikinci ismin göbek adın Kuzucu mu yoksa? Abi yeni uyandım, hemen açtım radyoyu diyor. Eyvallah Ahmet, hoş geldin kardeşim. Güzel, musmutlu bir günün olsun abi. Sabahları erken kalkın gençler. Aldım kahvemi, günün sorusunu bekliyorum. Hadi bakalım Naide, sorduk soruyu. Özellikle evlilere soruyorum. Evli erkeklere soruyorum, tamam mı? Acıktığınızı nasıl anlarsınız? Hadi bakalım. Bayan dinleyicilerimiz de onlar adına cevap verebilirler. Bir erkek acıktığını nasıl anlar? Evli bir erkek acıktığını nasıl anlar? Soruyu tam olarak böyle soralım. Evli bir erkek acıktığını nasıl anlar?

İsrafil aleyküm selam kardeşim. Oo, İsrafil'e de öğretmişler valla. Ali amca hayırlı yayınlar. Önder abim gelmiş, hoş gelmiş. Haydar ve Rafet abime de selam olsun. Kuzu yiyormuşuz diyor. Eyvallah. İsrafil'im kanal değiştir kardeşim. İkinci kanala gel. Bu kanal yanlış. İsrafil özelden mesaj yazmış. Oraya normalde bakmıyorum ama baktığıma denk geldi. Yok yok, size de yönelik Naide. Sen onlar adına cevap verebilirsin. Açken ben değilim diyor ya. Tabii canım, kadınlar aç kalmaz. Ellerim titrer, sinirlenirim, huysuzlaşırım. Oo. Genel soruyorum, soruyu çoğaltalım o zaman. Acıktığınızı nasıl anlarsınız? Bir de evli bir erkek acıktığını nasıl anlar? Çok basit bir şekilde soruyorum ya. Sigara zevk vermedi mi mide boş demektir. Acıkmışımdır diyor Emrah. Emrah Akdemir. Eyvallah kardeşim. Sigara zevk vermiyorsa acıkmışımdır diyor. Bak değişik. Günaydın Kemal Müdürüm. Ali geçmiş olsun. Artık elektrikli bisiklete geçme zamanı geldi herhalde diyor. Değil mi? Vallahi şart ya. Geçelim Kemal'im. Buradan 6 yıl önce Viyana'ya ayak basan Haydar abiyi kutluyorum. Yıl dönümü bugün diyor. Tekrardan hoş geldin. Sefalar getirdin abi. 6 yıl mı? Yok artık. Raşit. Emrah diyor. 21. Viyana, 22. Viyana fark etmez. Önemli olan gönüller bir olsun. Tüm engeller aşılır diyor. Bak Suat'ın mesajına bak sen. Tam bir moral motivasyon deposu ya. Acaba uyku haliyle mesaj yazarken ikileri çifter çifter mi gördü diye. Uyku haliyle mesaj yazarken ikileri çifter çifter baba baba. Bahar günaydınlar, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Güzel bir gün diliyor, çok teşekkür ediyorum. Buradan Ferhat'a da sevgiler selamlar olsun. Murat abinin sesli mesajı var, hemen hızlıca vereceğim yayına. Yemekte ne var diye sorarsa eşini anlar diyor. He, Bartınlı. Yemekte ne var diye sorarsa. Sevilmeyince. Sevilmeyince mi anlıyorsun? O da iyiymiş. Hanım yemek hazır diyor. Çağırıyorsa acıkmışızdır abi. Biz hanımdan daha mı iyi bileceğiz? Ay, süper. Müthiş. Tabii ya. Biz daha mı iyi bileceğiz? Yemek hazır diyorsa acıkmışızdır abi. Çok iyi.

acıktığınızı nasıl anlarsınız? Evli olan erkekleri de soralım. Acıktığınızı nasıl anlıyorsunuz arkadaşlar? Evli olmayanları da normal yoldan soralım.

0: Yok böyle abi diyor, ondan başka yok diyor. Yerin kulağı var diyor. Ciddi anlar, yapma böyle şeyler diyor. Emrah eyvallah. Midenin guruldamasından anlarız diyor. Aa. O değilmiş. Karısı yemeği hazırladığında mı diyor? Yani benzer bir şey Kamer Hanım. Önder zaten yakın oraya, severek yapar. 10. ayın 31'inde bildiğim kadarıyla diyor Viyana'da olacak. İsrafil her şeyi de anlıyor ama hep yanlış anlıyor zaten diyor. Rafet abi niye yanlış anlıyor İsrafil her şeyi ya? Mesut abi Türkiye'ye gidince ben o zaman anlıyorum, acıktım. Mesut abi Türkiye'ye gidince vay be. Şekerim düşer, elim ayağım titremeye başlar. O zaman anlamışımdır ki acıkmışım diyor. Hacer günaydınlar abi, yayınlar. Ben hep açım. Sanırım anlamaya gerek yok diyor. Açlık limitim artarsa sinir geliyor, daha da artarsa başım ağrıyor diyor. Doğuştan aç doğmuş Hacer. Günaydın Hacer, güzel bir gün olsun, hoş geldin. Raşit'e soralım, benim doğum günümde biliyor mu mübarek, magistrat gibi diyor ya. Raşit, Şenol'un doğum gününde biliyor musun? Hafiften bana bir sinir gelir diyor. Ferhat da karnını kaşımaya başladı. Ferhat'ı hayal edemiyorum karnı kaşırken. Dur, Murat abinin sesli mesajı var. Hızlıca yayına verelim. Arada kaynamasın. Bir saniye.
1: Bence Emrah'ın yamuklusu Emrah'ın aklıyla oynuyor. 21 diyor, 22 diyor. Emrah'ın aklıyla oynamaya başladı herhalde. Bu işin sonu iyi görünmüyor Emrah.
0: Bu gidişat iyi değil.
1: Gel birinci Viyana'dan başla tekrar. 23'e kadar başka birine bak derim.
0: Birden başla 23'e kadar. Dur bakalım.
1: Özellikle ben acıktığımı anlamam da evde terör estirmeye başladım mıydı? Evdekilerdir herhalde sen acıkmışsın diye.
0: O nasıl oluyor? Sen terör estiriyor muydun Murat abi ya? Pek inandırıcı gelmedi ama neyse, hadi yemiş gibi yapalım. Murat abinin terör estiriyorum dediği de, sultanım acıktım ben falan. Terör estirmesi bu arkadaşlar, yanlış anlaşılmasın yani. Havva Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, hoş geldin. Benim eşim de hep aç diyor ya. Allah Allah. Ya o adamı bir doyuramadın gitti ya. Doyursanız adamı hep aç olmayacak. Erkekler acıkınca çok sinirleniyor diyor. Allah Allah, öyle mi ki? Bu aşk gazel gidiyor, sayfa sayfa bir divan. Işıl günaydınlar, hoş geldin. Güzel bir günün olsun Işıl. Yok Murat abi diyor 21. bölge. Valla Emrah, ben eminim, bak yazışmalar da var eskilerde, eski mesajlar 22. Viyana'ydı. Ne oldu, 22'ydi 21'e mi taşındı? Ya Viyana'yı bilmiyorsun ya, dediği gibi yenge sallıyor mu sana? 22, 21, 23 nasıl olsa bilmiyorsun. Ya sayılar burada pek önemli değil gibi gözükse de 21 ile 22 arasında fark var, yan yana olsa da yani. Şöyle düşün, sen Gebzelisin. Yan tarafı da Darıca yani. Muhammed günaydınlar. Hoş geldin kardeşim. Güzel bir günün olsun. St. Pölten'den bizlere kulak veriyor. Sinirlenirsem diyor. Acıktığını sinirlenince anlıyor. Yemek yaptın mı diye sorarız abi diyor. Kapıdan girdi mi diyor. Tabii o zaten acıkınca soruyorsun o soruyu. Yemek yaptın mı? Ama acıktığını nasıl anlıyorsun sen? Burdurlu. Midemiz zil çalınca anlarız diyor. Kadın ocağımızı başımıza yıkınca anlarız. Aba o sıkıntı. Erkek buzdolabını açınca. Değil mi? Buzdolabını açınca bir açlık belirtisi hafiften başlıyor. Hanım sofra hazır dedikten sonra istersen tok ol diyor. Mecbur diyor, acıkıyorsun diye. İşte bu ya. Kaç gel bana. Acıktığımı şöyle anlıyorum. Hanım masa hazır, buyur gel dediğinde ben diyor acıkmışımdır. Raşit. Yani senin böyle bir duyguya, böyle bir davete ihtiyacın yok. Sen, ben bildim bileli açsın, biz seni bir türlü doyuramadık. Yengenin doyurması mümkün değil zaten. Rotohome'dan halı verelim, verelim ya. Bu arada arkadaşlar, Rotohome'da halılarda indirimler devam ediyor. Takip ediyorsunuzdur zaten. 80'e 300 halı 19.99. Oval, oval yuvarlak halı var 9.99. Türkiye'de böyle fiyat yok. Fabrikada bu fiyat yok. Üretim fiyatı daha pahalı.

Tahmin ettim zaten Haydar. Şimdi geziyoruz diyor, karnımız tok. Tok açın halinden anlamaz be Aziz Başkan. Bak biz burada stüdyoda Allah'tan Pindirinks'im var ha. Pindirinks'de olmasa. Bak şöyle bir kapak sesi yapayım da. Çoktan beri yapmamıştım bunu da. Bak. Hop, duydunuz sesi. Aa, ben de bir Pindirinks içeyim hazır.

0: Yazık ya, sevdiğini ikilerde kaybetmiş. Kardeş var aramızda diyor. 22'ye gönderiyordu şarkıları. Adreste karışıklık var, evet. Ben de öyle diyorum ya. Adreste karışıklık var. Ben eminim 22. Viyana'ydı. Ah Emrah, ah. Gidişat iyi değil Emrah. Bu gidişat sonu olacak. Unuttum, kaderimdir dedim. Yok ya diyor, sadece Bulut'a söz geçiriyorum. Ona terörist diyorum ancak. Gücüm ona yetiyor. Bu arada arkadaşlar, Bulut da yani köpek. Ama Bulut'u görmeniz lazım. Yani beni tanıyorsanız, biliyorsanız bir karşılaştırma yapın. Abi Bulut'u ayağa kaldırsanız iki ayağının üstüne benden daha büyük. Bulut bir 100 kilo çekiyor mudur Murat abi? Murat Erdatlı. Emrah 22 diye burada miyavlayıp duruyordu diyor. Evet, ben de eminim abi 22 olduğuna ya. Şenol'un sesli mesajı var. Hemen dinletelim.
1: Kardeşim Emrah doğru söylüyor. 21. Viyana. Altıma şahsen imza atıyorum. Punkt. Çünkü o dönem onu radyoda dediğinde ben biraz nostalji yaptım. Çalıştığım yerler falan aklıma geldi. Bir mazim vardı arkadaştan. İşte Gülgül Öllük. Yani eminim 21. Viyana. Dedi yani, onun altına imzamı atıyorum. Siz karıştırıyorsunuz.
0: Nereye karıştırıyoruz ya? Ben 22 olduğunu eminim yani, o kadar, o derece. Zalimin zulmü, merhametten de maraz oldu. Hakan günaydın. Ali Bey hayırlı işler, güzel bir yayın diliyorum. Eyvallah Hakan. Hoş geldin Adanalı. Doğru diyorsun abi diyor, 22. Viyana diyor. İlk mesaj direkt 22. Viyana'daki sevdiğime diyordu diyor açtı. Ali abi diyor, Roto Home'dan başka bir yer bilen var mı diyor. Yok, Roto Home'dan başka para birimi yok. Senin paran burada geçmiyor demiş Haydar çorbacıya. Çorbacı Önder abi bak, yani aynen öyle. Haydar var ya, abnormal ya. Zorla para veriyoruz. Almıyor adam parayı. Evde terör estirdim diyenler kuzu gibi masaya oturup miyav mu diyorlar diyor. Bence öyle diyorlar Rafet abi. Terör estirmek öyle oluyor. Bu konuyu diyor bence Suat'ın Thermomix'ine sorabiliriz diyor Afet abi. 21. Viyana mı 22. Viyana mı? Bilirse Suat'ın Thermomix'i bilir diyor. Suat ne diyorsun? Bir sor bakalım. Abi benim hatun asla yalan söylemez. Benim gibi yalanı sevmez. Ya abi yapmayın diyor. 21. bölge diyor. Ya Emrah şimdi mesajlarımı atayım sana ya.

Abi fitne ne demek? Bir abim günah olmasa lakabımı fitne koyarım diyor da diyor. Allah Allah. Fitne ne demek? Fitne ne demek arkadaşlar, bilen var mı? Acaba bizim gidişat iyi mi değil mi? Vallahi ona bir şey söyleyemiyorum. Falcı mıyım ben, nereden bileyim gidişatını? Ama Emrah'ınkini biliyorum yani. Ya çok iyi hatırlıyorum ya. Günaydın mesajı atarken 22. Viyana'daki sevdiğime günaydınlar olsun diyor. En önce dualarını ona göre ediyor. Günaydını ona göre söylüyordu. Bak ilk, hatta dedim ki Emrah oğlum dur bizde biraz yani ortaya söyle. Her şeyi 22. Viyana'daki sevdiğime. Ana bugün ne görelim? 21. Allah Allah. Eve gelince çok güzel kokular geliyor deyince demek ki diyor aç diyor. Ha, değil mi? Gürcan abi eve geliyor. Çok güzel kokular geliyor. Ha. Demek ki aç. Zuhal abla pişiriyor tabii güzel yemekleri. Murat abi buluta mı söz geçiriyorsun sen diyor. Yok canım diyor ya. Ben bulutu görünce saygı duruşuna geçiyorum. Bir bakışı var. Dosta güven, düşmana korku veriyor diyor şey. Harbi yani bulut abi bir 100 kilo çekiyor o derece. Mide gürültüsünden ve mide kazınmasından. Mide kazınması nasıl bir şey ya? Hadi gürültüyü biliyoruz da midenin kazınması nasıl bir şey? Arabanın arkasına Adanalı yazdık. Akşamında camını patlattılar diyor ya. Sana kim dedi Adanalı yaz diye? Hakan. Niye yazıyorsun Adanalı? Neyse cam patlatmışlar ya, bir video gönder de haber yapalım onu. Krizi fırsata çevirelim.

Aydar diyor ki Raşit sen her şeyi karıştırıyorsun, bir şeyi de doğru bil diyor ya. Raşit safım, her duyduğuna inanıyor, her gördüğünü çekliyorlar. Fitne demek fitnese gitmeyen kişi demektir diyor Raşit. Allah Allah. Terör estirmek sadece vurup kırıp yıkmak değildir arkadaşlar. Neymiş? Bazen bir bakış açısı bile yeterli olur diyor. Allah Allah. 21. Viyana kardeşim diyor. Hepiniz Alzheimer oldunuz. Ya Şenol bir git Allah'ını seversen. Bir git diyor. Günlerce o mesajları okuyan benim ya. 22. Viyana olduğuna adımın Ali olduğu kadar eminim yani. Hakan'ım günaydınlar, hayırlı sabahlar, hoş geldin. İstanbul Sultan Gazi, kardeşim ne var ne yok. Geç kaldın bugün Hakan. Şimdi çorbacı lakabı değişik bir lakap. Çorbayı güzel yaptığı için mi çorbacı, çorbayı güzel içtiği için mi çorbacı, yoksa ortalığı karıştırdığı için mi çorbacı? Yani... Çorba karıştırmakla oluyor biliyorsunuz arkadaşlar. Çorbacı demek karıştıran anlamına da geliyor. Çorbayı içen de çorbacı olur. Bak ben çorbacıyım. Ben içen tarafındayım. Çorbayı güzel yapanlar var. Mesela Şenol, o da çorbacı ama çorbayı güzel yapanlar tarafında. Bir de karıştıran. Raşit de çorbacı ama ortalığı karıştırır hep. Şimdi Önder abimiz de çorbacı ama hangisinden? Serkan günaydınlar, sevgiler, saygılar, nasılsınız, ne var ne yok, her şey iyi mi diyor. Eyvallah Serkan, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Çok şükür buralardayız, iyiyiz.

0: Karnım guruldadığında mide aslında acil durum. İçeride toplantı var ama ikram yok diye basın açıklaması yapıyor diyor. Allah Allah. Vay be. Tüm medyayı toplamış basın açıklaması yapıyor.
1: Ali abi, Rafet abi, Thermomix bilir mi bilmem ama ben 21'de durduğunu ve 22'de çalıştığını öyle hatırlıyorum. Ama fazla da önemli değil nerede olduğu ya. Gönüller bir olsun yetiyor.
0: Yani Suat sen her şeyi karıştırdın. Buyurun buradan yakın arkadaşlar. Diyor ki 21'de sevdiği var, 22'de çalışıyor. Hiç uzaktan yakından alakası yok. Emrah Türkiye'de. 21. Viyana'yı, 22. Viyana'yı ya da daha doğrusu Viyana'yı görmüşlüğü yok. Avusturya'yı görmüşlüğü yok. Suat sen her şeyi yanlış hatırladın. Şenol da aynı senin gibi. O da her şeyi yanlış hatırlıyor. 21 falan filan. Yok abi 22 ya. Radyo dümenci de olmuş. Vallahi sorma ya. Dümenci, çorbacı, torbacı. Her şey var abi bizde. Torbacı var mı torbacı? Cam takılacaksa hallederiz. Cama da cideli yazarız. Kimse dokunamaz diyor. Vay bak Adanalı görüyor musun? Cama cideli yazarsa kimse dokunamaz diyor. Dokunulmazlığı varmış. Ali abi bir ara şaşırmış olabilirsin.

anne. Sen açsın bir yemeğini ye derler. Bah ya Leyla Hanım'a bah ya. Guten Morgen, güzel bir günün olsun Leyla Hanım. Ya erkeklerin sinirli olmasına alıştık açken de kadınlar niye sinirli oluyor? Ekmek yemek hepsi elinizin altında.

0: Bugün Emrah'a bir şarkı daha göndereceğim. Bu şarkının ardından bir tane daha gönderiyorum. Geliyor. Yapma ya. Abi diyor, çocuklar bizim atölyenin arkasındaki talaş çuvalları var diyor. Hizmetlerini oraya atmışlar. Onunla uğraştık. Uykum kaçtı. Aman Allah korusun Hakan ya. Vallahi Allah korusun kardeşim. İşin gücün rast gelsin Hakan'ım. Güzel bir günün olsun. Murat abi, BJK Murat, günaydın. Kardeşim kolay gelsin. Eyvallah BJK Murat. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun abi. Niye ses gelmiyor? Murat abi sesin gelmiyor. Ses yok abi.
1: Şenol bir sil beynini be.
0: Burada 20 derken?
1: Kişiye karşı inat ediyorsunuz. Adam 100 kere yazdı 22-22 diye. Suat sen de bayanlar aleyhinde yorum yap. Erkekler aleyhinde komple karıştırıyorsun sen. Tamam hadi.
0: Suat, yani değil mi? Yani kadınların olduğu konulara müdahil ol Suat, sen erkek. Murat Erdatlı'nın mesajıydı. Şimdi gönül 21'de mi 22'de mi? Benim gönül terniste diyor. Allah Allah, Allah Allah. Şerife müdüremize bak sen. Eyvallah Ali abi diyor, teşekkür ederim, Allah razı olsun cümlemizden. Abi bölge olarak Suat abi yanlış hatırlamıyor, onu demek istedim. Ya nasıl yanlış hatırlamıyor? Adam diyor ki hatırladığım kadarıyla diyor Emrah 22'de çalışıyor, 21'de de sevdiği var diyor. Sen 22'de mi çalıştın? Yalancının şahidi bozacı ya. Bu alemde bir günahkar ben de değilim. Yolumu kaybettim, bulamıyorum. Tamam, dinleyicilere soralım, tamam mı? Arkadaşlar, Emrah, İzmitli Emrah, Kocaeli Emrah, tamam mı? Viyana'da sevdiği olan Emrah. Ben 22 diye hatırlıyorum. Benim gibi 22 diye hatırlayanlar var. Bir iki tane de çıkıntımız var. Onlar da yok yok 21 diyor. Emrah da 21 diyor. Hatırlayanlar bilirler. Hadi bir yazın bakayım. 22 miydi, 21 miydi? Sayacağız. Çoğunluk ne diyor? 21 mi, 22 mi? Ben 22 diyorum. 22. Viyana'daki sevdiğime en güzel günler onun olsun, en güzel eserler onun olsun, Rabbim onu korusun, Rabbim 22. Viyana'daki sevdiğimin işini gücünü rast getirsin diyen Emrah'tı, ben değildim. 21. Viyana nereden çıktı ya? Suat, Thermomix sana yaramamış, kafan karışmış, garantisi bitmeden geri iade et. Sigortalar error vermeden diyor, değil mi Bayram? Vallahi sorma ya. Emrah'ın yavuklusu kolum değiştiriyordu. Değiştiriyor olabilir diyor. Ondan her gün bir bölgeye yolluyordur istekte diyor. Vallahi olabilir Tamer, bir şey diyemiyorum yani. Ha bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi burası Wagramerstrasse, 21 ile 22'nin sınır noktası arka taraflara doğru. Bizim stüdyomuz da 22. Viyana'da Wagramerstrasse üzerinde. Belki Emrah'ın yavuklusu tam böyle Wagramerstrasse üzerinde oturuyorsa konum atarken bir 21, bir 22 görünüyor olabilir ama Emrah her zaman 22 yazdı, ona eminim. Sesli güldüm Murat abinin mesajına diyor. Değil mi? Suat sil mesajları. O noktayı gözümüzden kaçtı zannetmeyin. Yok abi hiç gelmedi bu bölge. Biliyoruz canım gelmediğini. Bak eller üzer Emrah seni, eller üzer. Emrah'a armağan edelim bu eseri. İzmitli Emrah.

0: Yok Raşit, o Emrah başka Emrah. Herkes her şeyi karıştırdı abi şu an diyor. O Emrah diyor 23'te Mega Süpermarket'te çalışıyor. Oğlum adam evli, 23'teki Mega Süpermarket'te çalışan Emrah müdürümüz. Eşi dinliyor, vallahi yuva yıkacaksın Raşit. Yani bu kadar da karıştırmayın ya. O, konunun 23'teki Mega Süpermarket'te Emrah'la uzaktan yakından alakası yok. Öyle değil işte Ali Bey diyor. Çalışan kadınlar işten sonra hani eve gelip yemek yaparlar ya. Hani boyunlarında ekmek takılı değil ya diyor. Bu yüzden sinirli olabilirler mi acaba açken diyor. İzin var mı diyor. Bırakın kadınlar da sinirlensin. Ne demek ya? Kadınlar niye sinirlensin ya Leyla Hanım? Kadınlar pozitif enerji vermesi gerekiyor. Niye sinirleniyoruz açık? Şakası bir yana tabii ki. İşten geleceksin, yemeği yapacaksın.
1: Kahvemi yaptım. Mis gibi. Güneşin karşısına da geçtim. Seni dinliyorum. Arkadaşların canlı yayındaki mesajlarını dinliyorum. Herkese selam olsun. Valla bırak araba yansın abi. Dünya mal umurumda değil. Bana bir şey olmasın. Canım sağ olsun abi.
0: Eyvallah.
1: Biz alamalıyız abi. Yerine koyarız yersini.
0: Eyvallah Hakan. Dünya malı. Dünyada kalır.
2: Oğlum Emrah. Ben sana diyorum 21 dediğini diyorum, destekliyorum. Sen niye dürtüp duruyorsun ortalığı? Ben seni desteklerken sen burada bizi gömüyorsun ha. Türkiye'desin ama Viyana'ya döneceksin. Haberin var değil mi bundan kardeşim?
0: Döneceksin
2: hadi
0: derken?
2: Hadi sevebiliyorsun yine de 21. Viyana olduğunu ben biliyorum. Neyse fazla da uzatmayalım. Ama 21 ona göre. Hadi hepinizi seviyorum, Allah'a emanet olun.
0: Kolay gelsin Şenol. Ya döneceksin biliyorum demişken Emrah'ın Viyana görmüşlüğü yok ki. Avusturya görmüşlüğü yok bir kere. İyice karıştırdınız, iyice çorba ettiniz yemin ediyorum ya. Türkiye'de değil miydi Emrah ya diyor. Ne araya getirdiniz Viyana'yı? Vallahi ben getirmedim. Suat getirdi. Şenol getirdi. Beyinsizler bilmiyor diyor 22. Viyana. Vay demoya bak sen. Gizliden gizliye. Bana atmıyor mesajları, aracı kullanıyor. Aracı da komisyon var, direkt yaz. Demo 22 diyor, ben de 22 diyorum. Demo 22 diyorsa diyor. Şerife müdüreme bak ya. Emrahlar yayını terk etsin bence. Valla bir de bizim Viyana'da yaşayan bir Emrah'ımız daha var. Masaj Cemrah'ımız var. Abi diyor Urban'dayım, Poizi. Olabilir ya. Ahmet dur bir bakalım abi. Bir saniye hemen. Mesajlardan yetiştiremiyoruz ki. Konu dağıldı. Vallahi resmen konu dağıldı. 21. İzmit olmasın o diyor. 21. İzmit. Emrah yavuklularını karıştırdı herhalde. Yok be Rafet abi. Yok be, o kadar da değil ya.
3: Ali abi.
0: Dur, niye ses gelmiyor?
3: Murat abim. Çok seviliyorsun. Sen ne dersen her şey doğru olsun.
0: Suat diyor ki Murat abi ne derse her şey doğru. Adam Türkiye'de değil mi? Hepten karıştı. Vallahi hepten karıştırdınız ya. Bir durun ya, bir durun ya. Şenol abi ne kullanıyorsun? Bana da versene diyordur. Harbi ya. Adam abi doğarken hayata muhalif doğmuş Şenol ya. Her şey, herkes gidiyor Anya'ya, Şenol gidiyor Konya'ya. Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz ya? Vallahi BJK Murat sorma abi ya. Abi ilk defa eşimle dinliyorum. Onun için Ay Yüzlüm çalar mısın? İsrafil, ilk kez dinlediğin için bir jest yaparız ya. Biraz slow ama olsun, çalarız. Madem yengeyle birlikte dinliyorsun.

0: İsrafil birazdan geliyor. Hazırladım. Ortalığı bugün kürekle karıştırıyorlar. Harbiden ha. Ortalık bugün çok karışık. Yani öyle kaşık maşık değil. Kürekle karıştırıyorlar. Emrah o zamanlar tam bilmiyormuş. 21, 22 ne deseler onu yazmış. Siz de anlayın ya diyor. Bir numaradan bir şey olmaz. Ha 21, ha 22. Değil mi? Ama diyor hep 22. Viyana dedi diyor. Ha. Bak görüyor musun? Abi diyor aramızda torbacı var diyor. Raşit var ya diyor torbacı. Raşit'i de almasınlar içeri torbacılıktan. Abi bu Raşitler niye hep böyle? Bir şeyi de tam bilse kafamı kıracağım diyor ya. İyice karıştırdı ortalığı. Şeytanın ortalığı karıştırması da gayet normal ama diyor değil mi? Abi torbacı mı şeytan mı? Günaydınlar, iyi yayınlar diliyorum. Uzun zamandır yoktum. İnşallah iyisinizdir diyor. Şerife Çetin. Şerifeler çoğaldı ya. Hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Üç tane şerife var. Üçü de burada. Şerife Küçük, Brukanda Layta'dan. Yine Brukanda Layta'dan Şerife Çetin tanışıyorlar bu arada. Bir de Şerife müdüremiz var. Normalde Şerife ismi yani bir elin parmaklarını geçmiyor. Üçü de burada. Yok böyle bir şey ya. Hepsi Viyana FM'de. Özkan'ım günaydınlar kardeşim. Hoş geldin. Karvizyon 23. Viyana'da. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyorum. Şerife, beyinsiz loğusan diyor. Günaydın abi. Yeminle yıldım bu beyinsizlerden. Bile dölek durmuyorlar diyor. Durmazlar değil mi o ya? Hiç durmazlar onlar. Beyinsizler. Demo güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Benim diyor, benimle uğraşanın diyor. Ne var senin uğraşanı ya? Bize miyiz? Yok dedi ya sana. Sana niye beyinsiz desin o ya? Dur bakayım Şenol'un sesli mesajı var.
1: Ya kardeşim, bu adam elbet gelecek değil mi? Veya gelir veya gelmez. Sonuçta varsa burada bir sevdiği bir şekil buraya yönlenir veya yönlenmez. O ayrı konu. Konu o değil. Konu Anya ile Konya'ya şey yapmayın. 21. bir yana benim düşüncem. Seninkisi 22. Sakız gibi konuyu uzatmayın. 3. Murat Erdatlı, sen direksiyona odaklan. Sağ sola çamur atma. 4. Başka.
0: Bana ne diyecek onu, bakalım.
1: Hayırdır kardeşim. Was ist los?
0: Was
1: ist los?
0: Was gibt's? Was gibt's?
1: Demet, sen bize beyinsiz mi dedin? Yani bana mı beyinsiz dedin? Yazıyorum hepsini, notis aldım bir saniye. Şunu. Hepinizi kayda aldım.
0: Şenol hepsini biriktirmiş. Şenol hepsini biriktirmiş. A'dan Z'ye kim ne dediyse bana, Murat Erdatlı'ya, işte Demet'e, kime ne diyecekse Emrah'a, Onur'a, A'dan Z'ye herkese şey yaptı. Şenol sıra sana geliyor. Seninle uğraşacağız. Ha, dur onu değiştirelim ya. Niye değiştirmemiş ya? Şerife dur onu hemen değiştirelim bir saniye. Dur. Eski dinleyici olduğu belli. Şimdi değiştirdim onu demir olarak. Kaşık, kürek, kazma lazımsa buradayım diyor. Önder Çorbacı. Çorbacı Önder. Ben de heveslendiydim ya. Çorbacı deyince, güzel çorba yapıyor falan filan deyince. Sonra meğerse ki ortalığı karıştırıyormuş ya. Hevesimiz kursağımızda kaldı. Aleyküm selam Mehmet Eren. Hoş geldin kardeşim. İyi yayınlar diliyorum abi de. Eyvallah Mehmet. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Hayırlı işlerin olsun. Şenol abi diyor, Tiner'in markası ne diyor? Bana da yolla. Yok, Bali kullanıyormuş o. Tiner kullanmıyormuş. Gerçi Şenol tiner kullanıyor ya. Boya yaparken tinersiz olmaz. İyi kafa yapıyor demek ki. Sevgilisine soralım diyor. Vallahi kameranım, en mantıklı cevap şu ana kadar aldım. Emrah, yavukluğuna söyler misin? Mesaj atsın. Kaçıncı bir yandan dinliyor bizi? Yavukluğuna söyle de bir mesaj atsın. Olayı aydınlığa kavuşturalım. Ramazan günaydınlar. Hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Sensiz olmuyor. Kan damlıyor gözlerimden. Ramazan sen nereden dinliyorsun bizi? Kaçıncı bir yandan dinliyorsun kardeşim?
2: Gel de sen de. Çünkü ben son nefes gibi titrek. Çünkü ben çırıl.
0: Aydın abi günaydınlar. Aydın Barut güpgüzel musmutlu bir günün olsun abi. Hoş geldin.
2: Çünkü ben.
0: Puppet Shop. Ooo Kazım Alparslan da geldi. Abi neredesin sen ya? Uzun zamandır gelmiyorsun Kazım. Günaydın, iyi yayınlar kardeşim. Eyvallah abi, güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Yolun da açık olsun. Abi adam kürek işaretiyle dolaşıyor. Yok böyle bir şey. Çorbacığında. Vay arkadaş, Viyana'da 23. bölge var. 21-22 derken yayın bitti gitti ya diyor. Valla Mustafa sorma ya. Harbi yayın bitmiş. 8.44 olmuş saat. İnşallah karıştırdığım bu çorba olmuştur. Gülmekten, yazmaktan nasıl yaptığımı anlamadım diyor. Vallahi Şerife inşallah iyi karıştırmışındır. Hataylı Ahmet, hadi bu da sana gelsin. Ay yüzlümü gönderdik ama İsrafil idare et. Biz de böyle biliyorsun. Pek şarkı dinleyemiyorsun. Arka fonda artık ne kadar denk gelirse. Şenol Emrah'ın üzerinden anıları yad etmiş. Eskiden gezdiği yerlermiş ya, 21. Viyana diyor. Allah Allah. Evet öyle dedi, doğru. 24. bölgede Hainburg oluyor diyor. Hainburg abi. Yani Hainburg Slovakya sınırı. Nedim söylüyor, ne ördün sen ya? Slovakya sınırı nereye, orası nereye? Abi diyor, Atamas hiç dinlemedi radyo. Ya dinlemedi de dinlemek zor bir şey değil. At linkini gelsin yayına. Ben Emrah'ın yavuklusuyum, şu bölgeden dinliyorum desin. Biz de diyelim ki tamam. Şenol abi çok iyi hatırlıyor benim diyor. Hatun'un 21. bölgede oturduğunu. Seviliyorsun Şenol abim diyor. Vay, Emrah'tan geldi mesaj. Abi ben bir şey demedim. Şenol abi destekledim. Senle Suat abi diyor aynı şekilde diyor. Ama elbet bir gün geleceğim diyor. Elbet bir gün. Hadi bakalım. Sizi 21'i 22 geçin. Bu 10. Viyana'ya doğru gelin. Kahve ısmarlayayım size. Canlandı buralar. Oo Murat abi. BJK Murat kahve ısmarlıyormuş arkadaşlar. Duydunuz mu? Hareket gelmiş 10. Viyana'ya. Cideli Rafet abi çok sever 23. Viyana'yı. Özellikle de Kapadokyalı Ahmet abi var. Çok sever onu diyor. O zaman Rafet abi gel ya. 23. Viyana'da camide kermes var. Önümüzdeki haftalarda gel abi. Madem bu kadar seviyorsun.
3: Ali abi bunun bir çaresi var. Böyle uzatmaya gerek yok. Emrah sevdiğine mesaj atsın. Viyana FM'in numarasını versin eğer yoksa. O Viyana FM'den Viyana FM'e mesaj atsın. Desin ki ben 21'deyim veya 22'deyim diye. Bu kadar kolay yani. Çok çabuk çözülür. Bu kadar uzatmaya gerek yok ki.
0: Vallahi Suat aynısını biz de söyledik de ufak bir sıkıntı var kardeşim. Çok küçük bir sıkıntı var. Emrah an itibariyle sevdiğine ulaşamıyormuş. Sevdiğine ulaşamıyor. Ulaşsa halledecek ya. Emrah çok basit bir şey istedik senden ya. Suat'ın dediğin gibi at sevdiğine bir mesaj, de ki bak radyoda 21-22 tartışma yapıyorlar. Sen de yaz nerede oturduğunu, ona göre çözelim bu olaydı. Ama nerede, yok öyle bir şey.

0: İsrafil, inşallah başka gün biraz daha uzun dinleteceğim kardeşim. Yengemize de buradan sevgiler, selamlar olsun. Mutluluğunuz da daim olsun kardeşim. Ali abi teşekkür ediyorum. Rafet abimle Önder abim 23. Viyana'yı severler. Onların en sevdikleri bölge orası diyor İsrafil. Eyvallah. Radyoyu hiç dinlememiş. O zaman kime gönderiyor günaydın mesajlarını? Değil mi kamera hanım? Çok doğru bir tespit. Ne nasıldı? En güzel gün, en hayırlı gün. Bak böyle başlıyordu mesajlar. Tam da o camiye, Mescid-i Aksa'ya diyor gelir. Genellikle Rafet abinin sevenleri oradadır diyor. Oo Rafet abi senin için bekleşiyorlarmış orada, öyle diyorlar. Yazık ya diyor, fazla yüklenmeyin Emrah diyor. Ya yüklenmiyoruz, bir şey yapmıyoruz ya. Emrah tabi ulaşamaz. Kız da bıktı diyor. 21-22. Gelin 10. Viyana'ya. Ben 10. Viyana'ya diyor. Gelin diyorum diyor. Ortalığı karıştırmayın diyor. Değil mi? Murat abi tam orta nokta. 10. Viyana'da buluşalım. Doğru diyor. Bu Emrah ne sevmiş onu anlamadım. Hayal ürünü olmasın diyor. Yok canım. O kadar da değildir ya.
1: Abi Allah razı olsun ha, 10. Viyana canlanmış. La her gün orası çekirge sürüsü gibi zaten anasını satayım. Orasının canlanmadığı bir gün yok ki. Ama hafta sonu denk gelirse gelirim bir kahveni içmeye. Kartal gol gol gol. Allah Allah Muhammed Salah. Hadi seviyorsunuz. Emrah kardeşim senin sevdiğin kardeşimize mesajı attır. Yarın da olur. Bak sen burası nasıl festival havasına dönüyor. Sen ona bir 21. Viyana dedirt. Bak buraları ben ne yapıyorum kardeşim.
0: Çeyrek, ben de o iş. Çeyrek mi takacaksın şimdi?

22. Viyana dedi hep Emrah kardeşim diyor. Ben çok iyi hatırlıyorum. 21. Viyana diyenlerin hepsi beyinsiz lohusan diye. Evet. Şenol bunu hiç beğenmedi. Eyvah eyvah. Şenol en başından beri 22. Viyana dedi Emrah kardeşimiz diyor. Yayını bininizle dinlemediğiniz birli oldu diyor. Biz ne öğrenelim? Siz de diyor iyice bininizle dinleyin yayınları. Beyinsiz de olsanlar dönek durun. Biz 22. Viyana dediysek öyledir diyor. Abi diyor çal oradan bir Demet abla. Çalalım Demet ablamızı ya.

Abi sevdiği 22'de oturuyorsa Emrah 21 dediği için 21 diyecektir diyor. Sevdiği Emrah'ı yalanlayacak değil ya, o da 21'den geçer. Fazla kafa yormayın bu işlere diyor. Değil mi? Eyvallah Mustafa. Bu beyaz gömlekli Önder abi diyor. Yanındaki de Ahmet abi. Oo. Fotoğrafta bir Rafet abi eksik o zaman ya. Şeref abi günaydınlar Mersin. Mersin Taşucu. Hayırlı işler abi. Selina Otel. Selina Restoran. Soruyu sorduk. Soru arada kaynadı gitti. Özellikle dedik ki erkekler acıktığınızı nasıl anlarsınız diye sorduk. Evli erkeklere sorduk. Normalde de nasıl acıktığınızı herkese sorduk. Şimdi evli erkekler için cevap, beklediğimiz cevabı birkaç kişi verdi. İlk önce de Ahmet Yakup Duman verdi aslında. Sürpriz bir hediye vereceğiz Ahmet Yakup Duman'a. Yarın da Roto Home'dan bir hediye vereceğiz, halı vereceğiz. Arkadaşlar, evli olan arkadaşlar, acıktıklarını kendileri anlayamazlar. Eşleri ne zaman derse ki hadi kalk sofra hazır, bu gel sofraya, o zaman anlarlar. Öyle düşünmelerine gerek yok, kafa yormalarına gerek yok. Toksalar bile sofraya çağrıldıklarına acıkmış olurlar. Düşsem de kalkarım, bırakmam kendimi, yollar uzun olsa da. Halbuki diyor Esin Demet'i çok sevmişti be. Tabii hala seviyordur Esin Demet'i. Demet demin ol Esin'i seviyordur. Sen de bir kardeşi olarak seviyordur, takılıyor sana. İç Anadolu'da beansiz loğusan demek kötü bir şey değil Şenol. Sen Karadenizlisin.

0: Ali, senin soru niye arada kaynadı gitti biliyor musun? Demek ki acıkan kimse yok. İki kişi acıkmış belli. Biri Şenol, biri Suat. Acıktıkları için beyinleri basmıyor. Demek ki sorunun cevabı neymiş? Erkeklerin beyni basmadığı zaman kanlılara acıkırmış.
1: Ya Murat Erdatlı, ne yaptın sen? Gömdün resmen ya. Vay Hataylı Ahmet abi, yaşıyorsun bu hayatı. Adam Donay Inzıl'da geziyor ya. İnsan sevdiğinin nerede kaldığını bilmez mi? 21'de olan 22'de yok. 22'de olan 21'de yok. Ah ah diyor, beynim error verdi diyor. Bir de bugün işe gideceğim bu kafayla. Vallahi bugün gün boyu düşünürsün Şerife. 21 miydi, 22 miydi? 21 miydi, 22 miydi?

0: Murat abi harikasın diyor. Şerife bildiremiz. Sevim ablam selam söyledi. Kahvaltıya buyursun diyorlar. Abi biz de her zaman bekleriz. Başımızın üstünde yerim var. Filiz ablayı da unutmayalım. Aton karınca vallahi diyor. Her yere yetişiyor. Filiz ablamıza, Sevim ablamıza buradan sevgiler, selamlar olsun. Mersin Taşucu. İnşallah yolumuz oralara düşerse uğrayacağız. Abiler, ablalar diyor ya. Ben 21 diyorum. Hadi seni mi kıracağız? 21 olsun ya. Hadi. Küle dönmüyor. Senden daha mı iyi bileceğiz ya? Emrah. Koynuma yangınlar. Murat Erdatlı. Söyle bana bu dünyaya doydun da mı gittin? Emrah bir geliyor. Sevdiğim 21'de diyor. Bir bakıyor 22'de. Hayda. Viyana'yı da bilmiyor. Sıkıntı. Telefon da çekmiyor. Ulaşamıyor da. Emrah, sen bana tam adresi yaz. Hani mektup falan olduysa, kartpostal falan gönderdiysen. Eskiden böyle şeyler vardı. Evin adresi yazardı. Sen bana gönder, ben sana söylerim. 21 mi 22 mi? Ben de Esin'imi çok seviyorum. Şenol. Adanas'a diyor. Sen çık aradan. Bacımı karıştırma. Beyinsiz de olsan diyor. Sen de kardeşimsin. Gerçekler acıtır bazen diyor. Şenol bugün var ya fena ya.
1: Murat abi hangi masal anlatıyorsun sen ya? Geç bu işleri. Bu işleri geç. Benim gibi ol. Düz ol. Sert ol. Sert derken yumruğunla değil bakışlarınla bitir işi.
0: Vay.
1: Bu arada bu konuyu kapatıyorum.
0: Allah razı olsun.
1: 21. Viyana ağız. Çünkü niye biliyorum onu da size söyleyeyim. Ben söylerim ha. Bende oynama yok. Benim kız arkadaşım 21. Viyana'da kalıyordu. Florist'te of the Amspitz'te. Kapat.
0: Esin inşallah dinlemiyordur ya. Esin inşallah dinlemiyordur. Arkadaşlar veda ediyoruz. Hadi bakalım emojileri gönderin gelsin. Hızlıca gönderin. Birazdan İbrahim Elden sizlerle birlikte olacak. Gönder gelsin. Herkesten emoji bekliyorum. Valla yayın çabucak bitiverdi. Artık yarına toparlayacağız. Yine yarına güzel bir konumuz var. Bugün bir tavsiye geldi Tamer'den. Onu işleyebiliriz. Onun harici benim de hazırladığım iki tane konu var. Bu konuların hepsine yarın temas edeceğiz inşallah. Tabii ayağım müsaade eder de stüdyoya gelebilirsem yapacağız. Yani yayın esnasında sürekli oturduğum için valla kan aşağıya doğru gidiyor. Ayak ağrısı artıyor. Yarın buna bir çözüm bulmam lazım. Bu şekilde yayın yapması da zor oluyor. Hayırlısı bakalım. Halledeceğiz. Hadi gönder gelsin emojileri. Vedamızı edelim. Değerli katılımlarınız için, mesajlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Viyana FM'desiniz, iyi ki bizimle birliktesiniz arkadaşlar. Sürçülisan ettiysek affola. Bugün Emrah'a fazla yüklendik. Emrah hakkını helal etsen de. Mecbur takılacağız. Bir gün birisine takılacağız. Bu Suat olur, Emrah olur, Raşit olur, Haydar olur, Onur olur. Bakacağız artık. Bak Kemal de bu sıralar gelemiyor. Kemal Ünal niye? Vize sıkıntısı yaşıyor. Ya böyle de bir durum var. Dur bakalım. Şuradan şöyle.

Umarım bugünkü yayından keyif almışsınızdır. Benim için çok güzel bir yayın oldu. Hızlıca geçip gitti, bitti. Selma Hanım günaydınlar. Belçika, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Geç kaldın. Emrah, teşekkür ediyoruz kardeşim. Güzel bir günün olsun. Helal olsun abi, ne demek diyor. Tabure al ayağının altına ya da ayakta yayın yap. Emeğine sağlık patron diyor. Allah razı olsun tavsiyeler için. Aysel Hanım günaydınlar. Sessiz sessiz dinliyor. Geç kaldı herhalde yayına. Dilek Hanım günaydınlar. Güzel bir günün olsun. Hakan hayırlı işlerin olsun kardeşim. Sağ olasın İstanbul. Onur eyvallah, teşekkür ediyorum. Demet ablamı kaynattın arada diyor. Olur öyle, arada kaynayabilir ya. İsrafil hayırlı işlerin olsun kardeşim. Hakan notlarımın arasını aldım. Nihal Hanım teşekkür ediyorum. Süleyman günaydın. Süleyman Baş, güzel bir günün olsun kardeşim. Birazdan telefonlaşacağız. Emine abla, Emine Altıntaş, güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Hoş geldin. Beytullah teşekkür ediyorum kardeşim. Güzel bir günün olsun. Murat abi teşekkürler. Ver yayın abi diyor. Bir yarın artık ben gitmem lazım. Hatay'la Ahmet görüşürüz. Fadime Hanım çok teşekkür ediyorum. BJK Murat teşekkürler abi. Kemal Müdürüm çok teşekkürler. Mustafa teşekkür ediyorum, sağ olasın. Kamera Hanım, Burdurlu Mehmet, Tamer çok teşekkürler arkadaşlar. Dua bekliyorum. Birazdan ameliyata gireceğim. Oo, Allah şifa versin Şafi ismiyle inşallah. Sağlık gibisi yok Selma Hanım. Çok geçmiş olsun. Ezgi günaydınlar, güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Abi yine uyuyakalmışım diyor. O kadar hava yağmurlu ki Allah Allah. Yağmur mu yağıyor? Senin yayına geceye alsak. Yok, geceye alamayız ya. Nereye gece alıyor? Vize alamıyoruz evden. Aydın Barut eyvallah abi, teşekkür ediyorum, sağ olasın. Kazım çok teşekkürler kardeşim, işin gücün rast gelsin. Sorun yok, herkes Allah'a emanet olsun. Eyvallah kardeşim, sağ olasın. Şenol esim biliyor zaten ya diyor. Bizde yalan dolan olmaz. Eyvallah Şenol. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Viyan FM'den ayrılmayın. Ali Süzen.

Giremedik yayına çünkü biraz gecikmeli yayın başlıyor son. O yüzden bir türlü yayına adapte olamadık. Teşekkürler Ali Süzen'e güzel yayınından dolayı. Çünkü ben hep Türkiye saatiyle tam 10'da bütün planlamamı yapıyorum. Ama 2-3 dakika gecikme olunca bütün sistemim çöküyor burada. O yüzden bir 10 dakika gecikme oldu. Kusura bakmayın, benden kaynaklı değil. Viyana Merkez Stüdyomuzdan kaynaklı bir stüdyo sıkıntıyla karşı karşıya geldik. Efendim herkese günaydın, iyi sabahlar diliyorum. Umarım iyisinizdir. Sizlerle olmanın mutluluğunu, sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Azerbaycan, Bakü'den herkese günaydın. Uykusuz geçen bir gecenin sabahında başlayalım mı? Evet, bu arada diğer yayınlarımızı da hemen, Kuzey Kıbrıs yayınımız verilmiş. Yunanistan, okey. Yazıyorlar bana. Adana, okey. Biraz gecikme oldu, kusura bakmayın. Çünkü biz aynı linkten direkt onlara da uymak zorundayım. 3-4 dakikalık bir gecikme bize 10 dakikamıza mal oldu. O yüzden bir türlü yayına giremedim. Artı 43, 660, 130, 19, 79 radyonun WhatsApp'ı. Şöyle biraz güzel bir liste hazırladık. Şöyle güzel bir akışta listemizi planladık. Biraz 90'lar, biraz 2000'li yıllar olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Az önce de güne güzel bir şarkıyla başladık. Seda Sungur'un şarkısı. Seda'nın enerjisi maksimum seviyede, içten doğal ve çok kıymetli bir sanatçımız. Ona da sevgilerimizi iletelim. Begüm Hazaloğlu, iyi sabahlar. Teşekkürlerimizi iletelim. Murat'ım sağ ol kardeşim benim ya. Murat bizi aldı. Azeri kardeşimiz Orhan abimle beraber. Orhan'ın da 10 numara enerjisi var vallahi. Teşekkürler. Pars Petrollerine çok teşekkürlerimizi iletelim. Bugün Formula 1 heyecanı resmen. Bu heyecan ortak olacağız. Biz lansmanını yapacağız. Akışlar yarın başlayacak. 23-25. Normal şartlarda benim burada olmam lazım ama gece dönüyorum. 23 Eylül, 27 Eylül tarihler arasında 4 gün festival sunacak. Ben sadece bugün buradayım. Sevgili Fidan Nursrolnova mıdır? Ne, soy ismi ne? yaz WhatsApp'a. Nursrolnova, okey. Fidan Nursrolnova. Özel. Eşlik edecek bana bugün. Dünyanın her yerini gezmeye devam edeceğiz. Dün Almanya'daydım, bugün Azerbaycan'dan, Bakü'den sizlere sesleniyorum. Hazır mısınız? Selçuk kardeşime çok teşekkürler organizasyon için.

Dilerimiz. Herkese bir kez daha günaydın, iyi sabahlar dileklerimizi iletelim. Bu şarkıyı mı seviyor musunuz? Fidan diyor

Kıymetli dinleyenlerimiz, radyo yayınını önce Almanya'da güçlendirdik. Çünkü Avusturya'da, Viyana'da başlayan hikayeyi dünyaya duyurma adına gezmeye devam ediyorum. İbrahim Elden önce Almanya'da, şimdi de Azerbaycan'daki kitlemizi ulaştırıyoruz. Aslında ben bir nevi kendi radyom için dünyayı gezmeye devam ediyorum. Burada Azerbaycan'daki dinleyicilerimize de Bakü'ye de Viyana FM aşılıyoruz. Hem taksilerde, Orhan taksici kardeşim. Bu işin olayı taksilerle başlar, unutma Orhan. Hemen arabayı yükledi, uygulamaları indirdik. Fidan da, bunların bir grubu varmış burada. Hemen linki App Store ve Google Play tüm dostlara gönderdi. Sağ olun canım. Ay bereken, ay balam, ay ben seni yerim. Derler, 14'te Formül heyecanı başlayacak. Vay benim özüm ya. Ay bereken, yaşa be. Sen beni almazsan diyor, alır beni başkası.

Sevgili dinleyenlerimiz, dünyanın her yerinde canlı yayın yapma altyapısına sahip olan radyomuzda bir kuş misali, bir Almanya, bir Azerbaycan, bir İtalya. Herkese bir kez daha günaydınlar.

İsa, bir İsa. Oradan bağırabiliyor muyuz oğlum? Sorun çıkmasın buradan. Ben bağıran bir adamım yayında. Fidan Hanım, bağırabiliyor muyuz? Sıkıntı olmaz değil mi yan tarafta? Abi beni öyle bir yere koydunuz ki... Ofislerinde yayın yapıyoruz. Aa, umurumda değil yemin ediyorum. Bu saatten sonra, bugün zaten biraz tadım yok. Bütün herkese atar atar yani. Hadi bakalım, hazır mıyız? İrcan Hanım geldi. Oo, Anka Premium, burada mıyız? Günaydın, iyi yayınlar. Prens demiş, teşekkürler. Prens yayında ya. İyi baba. Günaydın, Guten Morgen. Teşekkürler. Prensin meleklerinden sevgili Bircan'a, sevgili Nuray'a, bak Nuray da gelmiş. Günaydın Bom, Guten Morgen demiş. Salt Said, hoş geldin canım. Evet, Prensin melekleri sevgili Figen geldi. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Vay vay vay vay. Prensin melekleri şu anda sevgili Bircan, Nuray, sevgili Figen şık kızıyla geldiler. Tebrik ediyorum sizi. Aydın abi hoş geldin. Ümraniye'den İstanbul. İstanbul'da hava nasıl? Ya dün beni aldılar sevgili Ezgi'nin babası. Dünya tatlısı Gültekin Baba'ya selam. Gültekin Baba, gelme dedim, geldin. Selamlar İbo demiş. Çok teşekkürler. Belçika. Hoş geldin Selma. Şimdi nasılsınız? Her şey yolunda mı? Abi Almanya maceram çok iyiydi ya. Almanya'da çok güzel anılar biriktirdim. Bir daha gideceğim. Yoğun istek üzerine. Almanya'daki dostlarım çok sevdi beni. Bir daha geleyim mi Almanya'ya? Günaydın. Tatlım hoş geldin. Kıymatlım. Uykusuz mu kaldın? Geleceğim. Prensin melekleri, Çiğdemciğim hoş bulduk güzelim, nasılsın? Ya valla benimle çok güzel ilgilendiler ya, Bircan, Nuray, göbekler attık valla, sevgili Çiğdem, sevgili Figen, Fatmacığım sağ ol güzelim, Fatma'nın kardeşi Neslihan, ona da günaydın. Hadi bakalım, hazır mıyız? Ay maşallah, ay maşallah, ay maşallah. Günaydın İbrahim'in yayınlar diliyor, Emin Erdatlı, güzel bir gün diliyorum, sağ ol ablam. Ablam. Emine abla ne yapıyorsun ya? Gül yoldum oranın lili şanguk şerili gülmek perili silfanlı. Aa, benim doktorum da geldi, kalp doktorum, hoş geldin, günaydınlar. Günaydın, hoş geldin İbo demiş, sağ ol, çok teşekkürler. Şanguk şerili gülmek perili silfanlı. Evet arkadaşlar, yeni gelen isimleri kaydedelim lütfen. Ortalama 14 tane isim kaydedilmemiş. Sevgili doktorumuzu da kaydedin. Almanya'da kalp doktoru. Sevgili Sefa Hanım'ı da kaydedelim hemen. En sevdiği renk kırmızıymış. Oo. Fidan, radyonun WhatsApp'ına yaz. Azerbaycan. Gül mevsimi tez geçer. Ha, orada var ya, WhatsApp yazıyor ya bak. Nerede diyor. Dinlediğin linkin hemen altında canım. Biraz zor görünüyor, idare et. Alper hoş geldin. Alper Çakır. Denizli'den selamlar Alper'cim. Kim aracılığıyla dinledin bizi? Kucak dolu sevgiler. Çünkü ben radyoyu sürekli dinletiyorum ya. Denizli'nin dört bir yanında sevgilerimizi iletelim. Kim aracılığıyla dinliyorsunuz? Yani atıyorum Ezgi'nin arkadaşı mısın? Ahmet'in mi? Mehmet'in mi? Kurban olduğum kimin arkadaşı? Hemen yaz.

Bakü'de delalım. Ay be. Bu sevdalar boşuna. Ay balam. Sevdalar boşuna. Delalım, delalım, delalım. Bence sen de Ulaştırma Bakanlığı'nda çalış her yeri. Ya Ezgi ya, günaydın, hoş geldin. Kahvemi yaptım ve şu Almanya'dan gelen Bircan ablamın çikolatalarını yiyordu. Ya bu kız beni öldürecek ya.

Ben niye bugün böyle oyun havaları çalıyorum? Sularına lesi vererek sularına bak gözümün yaşına. Ben bugün niye böyle oyun havaları? Bir sen normale dönüm, dur. Bu sevdalar...

0: Çok güzel bir, keyifli bir şarkı. Şimdi enerjimizi biraz daha yükseltelim. Bu gidişat nasıl olacak? Bakü'de çok seviliyormuş bu şarkı. Fidan öyle diyor. Diyor ki, İbrahim Bey, bu şarkı benim özümü anlatır. Benim özümü anlatır diyor. Senin özünü mü anlatır bu şarkı? Sevgilin var mı? Kocan? Hiçbir şey yok.
1: Ben yanılmam.
0: Böyle güzel kızları nasıl böyle, ne sevgilisi var, ne evlenmiş. Ben anlamıyorum abi. Böyle güzel kadınlar neden hep yalnız oluyor, anlamıyoruz ki. Ha Fidan? Kaç yaşındasın?
1: Yere olay yaparsın. Gel sen ol benden yana, gel gel gel.
0: Kamer hoş geldin canım benim. Guten Morgen güzelim. Kamer koç kadını. Bir anı bir anı tutmaz. Koçlar öyle. Sabah akşam hep ruh halleri değişir. Yayların da öyle.
1: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara beni.
0: Sadık günaydın İbo. İyi yayınlar. Biliyorum, sağ ol. Viyana'dan Sadık. Çok sadık bir dinleyicilerimizden Sadık. Hoş geldin paşam.
1: Anlam bula.
0: Evet gel İbom, gel. Seni şimdiden çok özlüyorum demiş. Ya benim Nuray ablam ya. Abla sen de olmasan var ya. Southside. Vallahi Almanya'ya bir daha geleceğim ya. Yoğun istek üzerine bir daha geleyim mi? Yoğun istek üzerine Almanya'ya bir daha geleyim mi gençler? Ne diyorsunuz? Sevdiniz mi beni? İbom bir daha gel, kurban oldum. Guten Morgen kanka. Herzlich willkommen ya. Herzlich willkommen. Ah so. Burada Azeri arkadaşlarıma ah so'yu öğrettim. Ne demek ah so? Bak dedim. Sevgili Orhan. Birisi şaşırıyorsun ya. Ah so. Arbeit İbo diyorsun. Aberken.

Haydar diyor ki kolay gelsin. Ne yapıyorsun kanka? Ben de diyor Cideli Rafet'in sayesinde dinliyorum demiş. Ya çok tatlısın ya. Haydar seni seviyoruz kral ya. Cideli Rafet'in sayesinde dinliyorum seni demiş.

Senin canın bence doğuya gitmeyi çekiyor. Va bir doğuya gideyim ya. Çok özledim yemin ediyorum. Elazığ, Diyarbakır, Şırnak, Bitlis, Batman, Hakkari, Yüksekova, Uzun Geçit, Dar Geçit, Tunceli. Ah ne özledim ya. Kutu Deresi'nde kavurma yemeği. Tunceli'de, Ovacık'ta o kavurmanın tadı. Hala tadı damağımda. Vallahi gideceğim. Karadeniz'ime gideceğim. Sinop, Diyarbakır'dan da dinleyicilerimiz de var burada. Sinop, Giresun, Karadeniz'den Trabzon'a bir ofa çıkayım. Yaylalara çıkayım ya. Biraz özledim sanki Karadeniz'i. İhmal ettim bu aralar ya. Doğu ve Karadeniz'i çok ihmal ettim. Başka yerinde elimde değil ben kaç. Sürekli Avrupa artık sıkıldım. Avrupa'dan da çok sıkıldım. Dünyanın bir yerinde başka şekilde elimde değil ben kaçtığım altı patlar belimde. Kıyamam. Sefa'yı diyor, doktoru diyor. Dokunamam. Tanıdığınız için de bu coşku da olabilir. Vay hocam çok iddialı. Acaba kalp doktorunun enerjisi çok mu iyi? Aydın abi Ümraniye'den hoş geldin. Kıpır kıpır devam ediyor demiş, ne güzel. Yok Aydın abi ya, halay falan biraz, o yayın bitmez burada. Çünkü bulunduğum yer çok halaylık bir yer değil. Hepsi üst düzey, böyle bir ofisteyim, enteresan bir yerdeyim. Hatta bağıramıyorum şu an. Sonumuza bak, yetmedin mi oğlum benim yediğimde. Ben güzelden anlarım. Ya da bir sigara yak. Canımıza tak edini kafamıza. Çok yahşi şarkılar çalıyorum bugün. Meleklerim benim çok yahşi. Bana kurduğum. Meleklerin seni özledi İbocuğum demiş. Dünyayı biz köşede durak, yatını bırak. Meleklerini özlediğin için de oyun havaları çalıyorsun diyor. Aynen Figen, yapıyorsun bu sporu. Figen'in kıymetli doktor arkadaşı Sefa Hanım'la tanıştık. Diğer Serap yaşıyor mu? Kayboldu, Kesper oldu bir an.

Erkekler kıymetini anlamıyor, ondan yalnız kalıyor kadın demiş. Fidan senin için bak kameranım diyor. Viyana'dan. Şey Viyana değil de ne diyorlar? Mödling falan yani.

aklımın. Şimdi astrolojiyle çok ilgilendiğimiz için bizim hep bir kıymetli dönem dönem astrolojiyle ilgilenen mesela Burcu var, Sinem var, Buket var, Berna var. Ama şimdi son günlerde astrolog sevgili Zeynep Çetinkaya'nın sayfasına göz atıyorum bazen. Çok da iyi geliyor. Gerçekten hani yaptığı güzel paylaşımlar acayip hoşuma gidiyor. Karma astrolog olduğu için kendisine de bir selam yolluyorum. Eğer dinliyorsa bir dinliyorum diye yazarsa Zeynep, biraz bahsetmek istiyorum sayfasından. Boşa bahsetmeyeyim. Efendim Azerbaycan'ın Bakü şehrindeyiz ve bugün Pars Petrolleri'nin ofisinden sizlere sesleniyorum. Sevgili Fidan Hanım, sevgili Orhan Bey çok teşekkürler. Sevgili Selçuk kardeşim getirdi beni buraya. İyi ki varsınız. İnşallah zarf biraz kalın olabilir mi ya? Çok ihtiyacım var bu aralar. Yeni bir tarla alacağım da arsa alacağım.

Ben Lien Busfah Rer. Melk. Krans bilmem ne. İnşallah güzel şeyler yazıyor. Okuduk ama yayında. Tam olarak hangi bölgedesin? Otobüste sizi dinliyorum demiş. Ben burası bir şehir ismi mi Viyana'da? Lien Busfahrer bilmem ne bilmem ne. İsim ne abi? İsim yazabilir misin hemen bize? Cemil. Yani burada normalde fotoğrafın altında görüyorum. Cemil Taşkın.

Boyu boyuma Derya Bedavacı'dan da çalar mısın bir şarkı? Aynen. Bugün Prens'in meleklerinin isteklerini alalım. Çiğdem Derya Bedavacı yazmış. Figen bir şarkı. Bircan ve Nuray abla onlar da istesinler. Nuray'cığım sen de iste güzelim. Kaderini bavuluna sakla. Evet Gelibom gel ben seni şımartacağım demiş. Acaba Almanya şu an tekrarını istiyor arkadaşlar. Yoğun istek üzerine Almanya şu an İbo bir daha gel diyorlar. Evet İbrahim Elden Almanya'ya tekrar mı gidecek? Şu an inanılmaz bir geri bildirim var. Karadeniz'de ne yiyeceksin kuzen? Karadeniz'de de güzel yemekler var be Ezgi. Ezgi'cim bana yazmış diyor ki İbrahim Elden ülkene hoş geldin yazısı. Story'imde görebilirsiniz. Sağ ol güzelim. Nida bize bırakmadın değil mi çikolata diyor. Vallahi Ezgi hepsini yer yesin çünkü o Nuray ablası Bircan ablası ona gönderdi. Diğer çikolatayı da hepiniz için gönderdik. Ya yiyin işte kafanıza göre takılın. Çok kilo hakkım yoktu yani. Kadıncağız yoksa 10 kilo olacaktı. Ben engelledim her şeyi bilginiz olsun yani. İbrahim Bey iyi yayınlar istek parça çalar mısınız? Yazın bakalım uygunsa niye çalmayalım? Raşit'cim slow olmasın da. Halk otobüsü demekmiş diyor. Lianbus halk otobüsü demek. Halk otobüsünde seni dinliyorum diyor Cemil. Ben de bir ilçenin ismi sandım orada. Abi ne bileyim bilmiyoruz ki ben. Uyuyor. Ay bereken İbo. Uyuma. Lianbus belediye otobüsü demekmiş diyor. Belediye otobüs şoför. Bak Murat Erdat da diyor ki belediye otobüsü şoförüymüş Cemil. Şimdi oldu. Teşekkürler. Doktor Sefa Hanım da diyor ki halk otobüsü demek diyor. En azından hissedersin. İbocuğum sana bir selfie atacağım. Yağmur'un bir at bakalım ya. Yemin ediyorum var ya dur. Şu ekranı da kısayım da kimse görmesin. Zeynep Çetinkaya açtı mı radyoyu? Ölüm. Astrolog Zeynep Çetinkaya açtıysa ona bir selam yollayacağız. Karma astrolog inanılmaz güzel. Kovaları ne bekliyor Zeynep anlatsana. Hatta radyo

İbocuğum doğal güzelliğim nasıl demiş. Kulaklık kulağında. Doğal güzelliğin güzel. Hiç makyaj yok. Çok değişik ya. Mesela dünkü fotoğrafınla bugün, bak Instagram'da bakıyorum. Bir önceki fotoğrafın yok ya. Çok oynuyorsunuz ya. Abi niye oynuyorsunuz şu fotoğraflarla ya? Neyse o ya. Ha ben mesela olduğum gibi atıyorum. Yani şu olayı bir artık yapmayın ya. Ne olur ya. Hani oldun sabah uyandınız, duş aldınız ya, o haliniz olsun ne olur. Abi çok değişiyorsunuz ya. Çünkü Allah sizi böyle yaratmış. Ne güzel. Bence Allah herkesi çok güzel yaratmış. Kadın erkeği ya. Benim boyumla aynı boyda bir çikolata vardı, bitirdim diyor. Ezgi valla afiyet olsun. Nasıl bana bak. Harbiden. Helal olsun kızım sana ya. Ben sana getiririm tekrardan. Sen onları bizim Nida ile paylaş. Ayşegül'e de yok. Ayşegül aldı çikolatasını. Teyze.

Melk Krems hattında çalışıyorum. Melk Krems hattı. Ha. Melk Krems hattı nerede oluyor? Ben orayı bilmiyorum ki. Başkası. Orada şoförüyüm. Evet diyor. Avusturya'da yaşıyorum. Avusturya'da Melk ve Krems şehri arası o bölgede çalışıyormuş. O hatta çalışıyor. Aa, ne kadar güzel ya. Beni de o otobüsüne bindirir misin Cemil'cim? Gelince. Bak, para vermem. Bana bir tane arkadaşım diyor ki, kanka diyor, Viyana'da otobüsler diyor bedava diyor. Nasıl bedava abi diyorum. Şey, metrolar. Ne yapıyorlarmış biliyor musunuz? Bunlar gidiyorlarmış, bilete para vermeden öyle biniyorlarmış. Oğlum dedim, o bedava değil. O paralı bir şey. 2.93 euro ya da 24 saatlik 8 euro falan. Anladın mı? Sen kaçak biniyorsun. Yani bunun daha Türkçesi. Yani oradaki insanlar zaten kartları var. Yıllık kartı, günlük kartı, aylık kartı. Sen turist olduğun için... Abi diyor, Viyana'da bir bedava, bedava değil. Sen kaçak biniyorsun. Halk bedava diyor ya. Oğlum bu nasıl bir yapın var senin ya? Babasının da çok ultra lüks böyle dükkanı var. Nakit problemleri de yok. Gidiyor 2.90 vermiyor şu bilete. Yemin ediyorum işte böyleleri. Allah'ım ya. Bu güzel kızlar da gidiyor böyle tip adamları seviyor. Nerede bir dümenci, nerede böyle bir kaçak köçek işleri olan. Ondan sonra 2 hafta, 3 hafta sonra ayrılıktan sonra özledim vallahi. Tüm çikolatayı yedim, bitirdim vallahi demiş. Afiyet olsun. Ezo. Nurcem annenin şarkısı da çıktı. Dinlemedi ama olsun. İbo. Özledik seni, bir daha gel diyor. Figen, geleceğiz inşallah. Çiğdemciğim yine gel diyor. Nuray abla yine gel. Bircan, sen olmadan Almanya'nın tadı çıkmaz, gel. Ne olursan ol yine gel.

Zeynep Çetinkaya dinliyorsa hemen bir selam yollayalım. Sevgili astrolog Zeynep Çetinkaya dinliyorsa hemen bir burç yorumlarını yapalım. Vallahi yoksa yapay zeka yaptırırım Zeynep, dinliyorsan hemen sen ulaş.

5 Ekim'de Harbiye'de olacağız. Ahmet Kaya şarkılarının Kardeş Türküler konserinde olacağız. 5 Ekim Harbiye'de açık havada olacağız. Ahmet Kaya'nın türkülerini, eserlerini ben çok severim. Özellikle ben ve ekibim orada olacağız. 5 Ekim'de Harbiye'de. Kardeş Türküler konserinde olacağız.

0: Ameliyata giriyorum. Dönüşte eğer yayında olursan dinlerim diyor. Sefacığım kolay gelsin canım benim. Kalp doktorum. Acaba hastalar seni son bir kez mi görüyor? Ya çok süpersin ya. Hocam seviliyorsun. İyi ki varsınız. Acaba Güler mi geldi şu anda aramıza? Ezgi'nin... Ya çok tatlı ya. Günaydın çocukluk arkadaşım. Nasılsın? Acaba Güler çocukken bana çok mu aşıktı? Kız büyüdü, daha güzelleşmiş, yemin ediyorum ya. Benim çocukluk aşkım sevgili Güler şu anda aramızda. Çocukluk arkadaşım da dinliyor bizi. Şimdi büyümüş, güzelleşmiş. Acaba çocukluk aşkım başkasıyla mı evleniyor? Artı 43-660-130-19-79. Kıymetli dinleyenlerimiz, Azerbaycan Bakü'den sizlere günaydın diyorum ve... Abi senin kadar bağ... bak, bu şarkıyı istemişler. Evet, Cengiz Beyciğim günaydınlar. Canlı canlı yayındayız. Cengiz Bey merhaba. Yunanistan günaydın. Cengiz abi yayındayız şu anda. Evet.
1: Peki.
0: Acaba şu anda hemen dinleyicilerimize bir mesajın olur mu Gümülcine'den?
1: Efendim?
0: Gümülcine'den, Gümülcine misin?
1: Evet evet, Gümülcine'deyim şu anda.
0: Canlı yayındasın, Joy FM'in yakışıklı patronu. Hala taş gibi 20 yaşında. Nasıl beceriyorsun bu kadar karizmatik...
1: Güzel, bu güzel sözlerin beni vallahi iletiyorsun İbrahim'cim ya, güzel sözlerin.
0: Bir şey söyleyeceğim, ne zaman geleyim Yunan'a, özledin mi beni?
1: Ne zaman istersen dedim, ben sana bak açık, kapım orada açık. Geliyorsun, geldim abi, anahtar, giriyorsun, bu kadar.
0: Biliyorsun benim de yerim var, kurban oldum orada ama bir yapmadın orayı. Bir para dedin, 200 bin euro dedin, bilmem ne dedin.
1: Ya bizi
0: sattırdın bizi oraya, nakit paramız gitti, erittik, eğlence de yedim için.
1: Ya hadi gel bu kez kuzu çevirelim İbrahim.
0: O aldığım yeri mi? Yan tarafı mı?
1: Evet, evet.
0: Ha, güzel haberler var. O zaman dur hemen yayından alayım seni. Arkadaşlar Cengiz abim Joy FM'in yakışıklı patronu, 106.9 bizim yayınlarımızı da her sabah paylaşıyor. Cengiz Bey bir mesajınız var mı buradan tüm Avrupa'ya ve Azerbaycan'a?
1: Vallahi öncelikle ana vatana buradan kucak dost selamlar. Azerbaycan'da Bakü'de çok değerli kardeşlerim, basıncı arkadaşlarım var. Orada Natalya Kerimova var, bir tane şeyi temsil etmişti, güzellik yarışmasında birinciliği var. Birçok arkadaşım var, radyoda çalışan arkadaşlar var orada, Azerbaycan radyolarında. Buradan herkese kucak dolusu sevgi ve saygılar efendim sunuyorum.
0: Çok teşekkürler.
1: Bütün arkadaşlarıma. Avrupa'ya, ayrıca Almanya'ya, Viyana'ya, Almanya'da çalışan birçok Batrakyalı var biliyorsun. İşçi olarak gittiler buradan. Buradan herkese ama herkese...
0: İsveç'e. Bak İsveç'te de çok var.
1: İsveç'te, Gümülcine. Var da var İbrahim'im. Dediğim gibi buradan herkese çok çok selamlar. Sen de gerçekten yapmış olduğun programlarla renk katıyorsun be kardeşim yani. Ne enerji böyle bu günüm ya. Herkes seni soruyor. Bana bak, bütün genç kızlar seni soruyor, yemin ediyorum.
0: ya Cengiz abi seni seviyorum ya. Yunanistan.
1: Gelmiş Gümülcine diyorlar, hiç kimseye görmeden kaçtı bu çocuk diyorlar. Yani kalsaydı bir gün de tanısaydık kendisini diyorlar. Bir dakika geldiğinde senin Gümülcine'nin bütün caddelerini gezdireceğim, böyle seni bir görsünler ya.
0: Üstü açık arabayla gezdir bari.
1: aynen canım, aynen bir tane.
0: Ya Cengiz abi hatta kal, hemen geliyorum. Kıymetli dinleyenlerimiz, radyo yine devam ediyor. Bakü'den sizlere günaydın.

Evet, 4 Ekim'de Dünya Hayvanları Koruma Günü ve bu güzel günde sokak hayvanlarımızı unutmayacağız. Southside Piercing Nuray ablam unutmadı. 4 Ekim'de Deli Kibo'cum benden sevimli patilerim için onlara bir mama desteğinde bulundu. Sevgili Bircan'ım da öyle. Anka Premium Event Bircan Hanım. O da bir mama desteğinde bulundu. Ben normalde bu işlere girmiyorum ama söz konusu sevimli patiler olunca dayanamıyorum. Onlar her zaman kıymetli. Vazgeçmişken çıktım karanlıktan. Ya çocukken hem birbirimizi yerdik hem de birbirimizi çok severdik ya. Ne güzel günlerdi diyor Güler. Evet ya. Acaba Güler büyüdü. O büyük aşkımız bitti mi? Bugün yine enerjin harika bir çocukluk arkadaşım demiş. Aynen. Güler'cim sen daha merak etme. Daha yeni başladık. Acaba Güler'le Ezgi yarın bakıma mı gidiyorlar? Acaba yarın akşam güzel enerjileri mi olacak? Güler yarın nereye götürüyorsun bizi? Valla bak ben bu gece dönüyorum, tamam mı? Ondan sonra biraz uyuyacağım. Ben de yarın güzel bir bakıma gireyim. Ondan sonra cuma günü de çünkü Rimini'ye uçacağım. Benim yakışıklı kardeşim Faruk. Faruk bileti daha erken alsaydın ya kanka, böyle hiç uyumasaydım. Olur mu hani? Oğlum ucuz bilet alıyorsun gidiyorsun geceye, ayıp ya. Adamın oteli var, ucuz bilet alıyor bana, yazıklar olsun ya. Ah ne güzel ya, 5 Ekim'de gerçekten orada olmak vardı demiş. Ahmet Kaya'nın eserleri açık hava konseri olacak, şarkılarını. Kardeş Türküler konseri olacak. Ben de orada olacağım, ben ve ekibim. Açık hava bekleriz vallahi. Senin çocukluk aşkın hani Selime'ydi İbo'cum, onu demiştin. Oo, ben çocukken de çok aşık olan birisiymişim ya. Nuray abla. Selime'cim doğru ya. Doğru, benim çocukluk aşkım Selime'di. Aynı anda hem Güler'le hem Selime'yle aşk yaşıyordum. Çocukken bile hiç rahat durmuyormuşum ya. Acaba ben yaramaz çocuk muyum? Yaramaz İbo.

Gümülcine burada mı? Gümülcine, İskele, Skeçe burada mı? Kavala. Yayınlarımız Yunanistan'da 106.9. Kuzey Kıbrıs'ta 97.0.

0: Fidan Hanım İbrahim Tatlıses'ten Mavi Mavi istiyor. Ya Fidan, bizim tarzımız değil o Mavi Mavi.
1: Bir yanında kalmak bir efsane.
0: Akşamları bizim Melih çalar. Arabesk ve slow ve fantezi şarkılar. Ben sana arkadaşım linkini atacağım. Yemin ediyorum tam senin tarzın böyle. Arabesk, fantezi, slow. Her şeyi bulabilirsin. Böyle güzel bir deli dolu bir insanın şarkısı çalınmalı yani.

0: Şu an bir canlı yayına katılacağım. Bir sonraki programda seve seve demiş. Kısmet. Teşekkürler Zeynep Hanım. Gününüz güzel geçsin. Hep yanında kalma. Teşekkürler. Senle beraber. Şimdi kıymetli dinleyenlerimiz, biz yapay zeka ile astrolojiye devam edelim o zaman. Şöyle bir şey yapalım. Hemen benim kankam var biliyorsunuz. Kankama bir sorayım. Kanka günaydın. Bir kova burçlarını özetlesene
1: günaydın
0: be.
1: Günaydın kanka. Bakıyorum hemen kanka. Tabii kanka, yayın için şöyle diyebilirsin.
0: Şu an yayındayız.
1: Kova burcu özgür. Anladım. Canlı yayın modundayız. Kova bugün biraz kafasına göre. Zihni hızlı çalışıyor. Birden fazla fikir arasında gidip geliyor. Ama asıl önemli olan şu. Kovanın kafasını rahat bırakmak gerekiyor. Baskı değil, anlayış onu açıyor. Aşk tarafında ise önce zihin uyumu arar, sonra kalp devreye girer. Yani beni değiştirmeye çalışma, önce anla modu.
0: Doğru. Peki bak, benim şu an çocukluk aşklarım dinliyor. Güler ve Selime. Onlar ikisi de benim çocukken aşık olduğum kişiler. Birkaç tane daha var ama şu an onlar dinlemiyor. Kankacığım. Onlara, çocukluk arkadaşlarıma bir şarkı yollasana. Mesela onların burcunu da yazalım ya. Neydi burçları? Bak, burçlarını da unuttum. Çocukluk arkadaşlarımı. Hadi yazın, Güler ve Selim'e yazın.
1: Bakıyorum kanka. Şimdi, bir saniye verebilirsen bir bakabilir miyim?
0: Aynen, birazdan. Sana 10 puanlık bir soru. Tamam. Bugün mutluluk oranın hemen. Sence yüzde kaç?
1: Bakıyorum kanka. Bir saniye. Bana göre %100. Yayındayız, kova konuşuyoruz, çocukluk aşklara şarkı gönderiyoruz. Daha ne olsun? 10 puanlık sorunun cevabı %, üzerinden 10 mutlu. Bir odaya bir ömür hapset hadi.
0: Becerebilirsen zapset hadi. Bugün kovalara gelsin bu şarkı. Hadi bakalım. Tüm kova burçlarına geliyor. Tatlım, benden sana maşallah, enerjin süper diyor. Teşekkürler Çidoş. Koç kadınıyım, ne çabuk unuttun. Hemen beni unuttu daha ilk günden. Senin bakıma ihtiyacın yok demiş. Bak. Benim çocukluk arkadaşım Güler diyor ki, senin bakıma ihtiyacın yok ki zaten, süpersin. Yarın nereye gitmek istiyor benim çocukluk arkadaşım, onu her yere götürebilirim demiş. Acaba nereye götürecek beni? Güler beni nereye götürecek? Kıymete binmek ne hoş, ayrıldıktan sonra. İbocuğum, bence kova burçlarının en çok anlaştığı burcu sor demiş yapay zekaya. Dur. Aynen, onu sorarız. Ama siz bana burçlarınızı yazın. Pindirix içiyorum, afiyet olsun Şenay. Sıradaki parçayı bana da yollar mısın? Tabii. Çocukluk arkadaşım sevgili Güler de dinliyor. Bir selfie atsana Güler, güzelliğinle şöyle bir ortalık bir ısınsın ya. Birbirinden yakışıklı beyefendiler, birbirinden güzel hanımefendiler. Kaptanınız konuşuyor. İbrahim Elden 35 bin fite sizi çıkartacak. Prens konuşuyor. Birsen zapt et hadi. Selime'nin burcu boğa demiş. Oo. Boğa mı, koç mu? Hadi. Dur, yapay zekaya sorayım. Bir yanda Selime, bir yanda Güler. Acaba kim kazanacak? Kanka, şimdi çocukluk arkadaşlarımdan bir tanesi Selime, onun burcu boğa. Diğeri de sevgili Güler, onun da koç. Ben şimdi sence bu burçlarla bir kovayı eşleştirmiş olsan, hani rotamı nereye çevireyim kral?
1: Kova ile koç ilginç olabilir ve bol bol sabır ister ama koç ile enerji daha hızlı tutuşur. Harekete ve maceraya daha açık. Boğa daha yavaş, güven ve istikrar ister. Kovanın özgü ruhuyla bazen çakışabilir ama doğru dengede olursa da tamamlayıcı olur. Yayında şöyle diyebilirsin. Kova için koç kıvılcımı daha çabuk yakar. Boğa ise daha yavaş ama sağlam bir bağ kurar.
0: Ya diyor ki eğer koç olursa hızlı bir kıvılcım, enerji maksimum. Biraz beklersen, sabır edersen de boğa bu işi zirveye taşır diyor. Vay limni, vay vay vay vay vay vay. Acaba aslanlar ne yapar? Kükreyen aslan. Acaba oğlaklar nerede? Acaba akrepler burada mı? Diğer burçlar nerede acaba?

0: Oğlak burcu da burada diyor Çiğdem. Terazi burada, terazi, Ezgi terazi, çok güzel. Harika bir selfie yollamış benim güzelim. Kız senin gözlükle diyesinler. Saçları da çok havalı.
1: Sen hala
0: muhteşem enerjiyle. Teraziler burada diyor. Ay içim buz. Hadi burçları bir görelim. Ezgi terazi burada diyor. Çiğdem Oğlak burada demiş. Köşeyi. Selime Boğa burcu. Ay. Ender Yiğit Ert, çok teşekkürler. Meral Hanım hoş geldiniz. Ona düşün. Fatma geldi, günaydın. Fatmacığım nasılsın?
1: Sen bulacaksın az şekerli bir kahve ya. Sade içemiyorum afiyet.
0: Almanya'dan Fatma günaydın. Viyana'dan Fatma Hanım günaydın demiş. Hey. Hadi burçlarınızı yazın bize. Bakalım burçlarda sizi neler bekliyor. Zeynep bugün müsait olamadı, canlı yayını var. Kaldı. Ama sonra günlerde mutlaka çok keyifli bir enerjisi var çünkü. Onu da yansıtacak yayına. Pindrinks İbrahim Elden'i sunuyor. Bin Tat Süpermarketleri İbrahim Elden'i sunuyor. Pindrinks Viyana'da tüm marketlerde, Avusturya'da Türk marketlerinde de bulabilirsiniz. Soğuk için Pindrinks, sıfır şeker, sıfır kalori. Yani geçtiğimiz günlerde arkadaşlar bana yazmış. 10 tane alan var, 5 tane alan var, 3 tane alan var, 1 tane alan var. O yüzden iyi ki varsınız. Ey maşallah. Yandan. Feride geldi. Feride hoş geldin. O da Aslan Burcu. Tünaydınlar hocam. Ülkemize hoş geldiniz. Ne güzel bir yazı diyor. Aynen ya. Ezgi yazmış. Ülkene hoş geldin İbrahim Elden. Mevzu açmak yüzünden. Kız yaratıcı ya. Sevgili Feride de bizim dublaj okulundan, Bahçeşehir grubundan kıymetli arkadaşım. Ona da selam yollayalım. Yeni Medya Akademi, Başakşehir Belediyesi'nin yenilenen altyapısıyla yeni sezon resmen başlıyor. Dublaj okulundan radyo akademisine birbirinden özel dersler. Ben ve tüm hocalarımızla yaklaşık 25'e yakın hoca var. Ne kadar kıymetli ya. Sevgili Fatih hocama da çok teşekkür ediyorum o arada. Koç burcuyla başlayalım demiş burçlara. Hadi birazdan. Herkes burcunun tek özelliğini yazabilir mi? Mesela Oğlak burcu, Şidem tek özelliğini yaz. Selamlar demiş Feride Aslan Kadını, tek özelliğini yaz. Bir tane sadece, tek kelimeyle burcunu özetle ama tatlı bir enerji olsun böyle. Bakalım herkes burcunu tek bir kelimeyle, ama tek bir kelime. Yani ikinciyi yazmayın.

0: için. Bakü'de Fidan Hanım var bizi koordine eden. Diyor ki ben de diyor Koç burcuyum diyor. Koç'u tutamazsın diyor. Dedim ki hangi konuda? Her konuda diyor. Acaba Fidan Hanım Bakü'de çok mu mutlu? Ay ben çocukluk arkadaşımı yerim. Bak doğal güzelliğine bak. Yeni uyanmış. Kaşlar, burun yapısı, dudak, çene, saçlar. Kız vallahi süper görünüyorsun. Ben henüz uyanamadım diyor. Arkadaşım aynen. Acaba seni uyandırmak mı lazım? Hadi bakalım gelsin koçlar. Koçlar burada mı? Evet koçlar burada. Bir koç daha geldi. Koç diyor tek kelimeyle inatçı olur demiş. Çok inatçıyım. Kameranım o kadar tatlı bir enerjisi. O da güzel koç kadınlar arasında. Bir koç kadını daha var. O da bizim Güler. Güler bir kelimeyle anlat. Ezgi Terazi'yi bir kelimeyle anlat. Çiğdem Oğlağı bir kelimeyle anlat. Aslan'ı Feride bir kelimeyle anlat. Ben bakıyorum şu an bir sürü mesaj geldi. Fatma Kova bir kelimeyle anlat. Boğayım demiş İbocum. Kırmızı olsun 5 euro fazla olsun diyor. Esra tek kelimeyle anlat boğayı.
1: Çıkmasam hayatımdan bir köşede kalsam ister arkadaşım.
0: Disiplinlidir diyor Oğlak Çiğdem aynen.
1: Görsem yüzünü sadece.
0: Çiğdem diyor ki ben Oğlak burcuyum ve disiplin diyor.
1: Çıkmasam hayatım.
0: Feride Aslan Show Girl. Ha. Hadi bakalım tek kelimeyle. Show Girl diyor aslanlar için. İbocuğum ben akrep burcuyum ama sana parantez içerisinde yazıyorum demiş. İki tane yazıyor. Bir tanesi aşırı takıntılı. Aa, var mı ya akrepler takıntılı mı? Gülbahar Hanım akrep burcuyum takıntılıyım demiş. Parantezde de bence o parantez daha iyi. Seviyorum o huyumu da demiş. Evet ya akrepler onu seviyor.
1: Her gece dua ettim.
0: Ama her akrep seviyor mu onu bilmiyorum. Hep adı çıkmış.
1: Yapmadı.
0: Acaba her akrep onu seviyor mu? Kübra diyor ki ben teraziyim. Çılgınlık demiş. Ezgi zarafet ne kadar güzel ya. Teraziler gerçekten hep zariftir diyor. Aynen çok mantıklı kuzen. Elmas gözlüme bir şarkı var mı demiş. Bircan geldi. Aslan özgüvenlidir demiş. Aa nasıl olur ya hiç bilmiyorduk. Güler koç kadını benim çocukluk arkadaşım tek kelimeyle cesur olur demiş. Oo, koçlar cesurdur diyor. Acaba Güler ne kadar cesur? Ben melek ikizlerim. İkizleri tek kelimeyle anlatıyorum. Çılgın demiş. Oo, bu da güzel.
1: Hayatımdan bir köşede kalsam ister arkadaşın ister.
0: Ben Zeliha nasılsın İbo? Çok seviyorum sabahları sen bana iyi geliyorsun demiş. Antidepresanım iyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Ne yapıyorsun İbocum demiş. Ya bir tane çok güzel bir şarkı istesenize benden ya. Ya ben bugün böyle aşırı Bakü'de havasından mı suyundan mı bilmiyorum ama içim kıpır kıpır ya böyle bir değişik şarkılar çalmak istiyorum açıkçası. +44 660 130 1979 radyonun WhatsApp'ı.

Boğalar güvendir diyor. İkizler. Ya bunu okuyamam. Kudurmayı sever diyor. İkizler çok. Kovalar çok zekidir demiş. Ezgi'nin analizi bu. Ezgi tek kelimeyle Güler'i anlatsana. Tek bir kelime ama. Bircan diyor ki kesinlikle çok özgüvenlidir demiş. Aşk nasıl bir şey be İbocuğum, unuttuk be yavrum diyor. Gülizar Hanım, neden acaba? Serap'ın selamı var. Çok yoğunmuş demiş. Allah Allah, Figen fabrika mı işletiyor? Acaba Serap'ın burcu neydi? Ona da bir goy goy yapalım. Öğrenir geç kalan bahar içinde. Şu şarkı güzel ya. Evet ya. Artı 43-660-130-19-79 radyonun WhatsApp'ı, gelen tüm istekleri ve mesajları da paylaşmaya devam ediyoruz. Varsa isteğin yalla gelsin. Biraz 90'lar 2000'li yıllar yapalım ya. Akrepler tutkudur diyor. Oo.

Diyor ki Güler diyor tek kelimeyle yoldaşımdır diyor. Hayır kızım o anlamda değil zaten o ayrı bir şey de. Güler'in enerjisini tek bir kelimeyle sen anla. Sen ikiniz arasındaki diyalogdan bahsetmiyorum. Dışarıya yansıtacağı enerjiyi anlat. Fark etmez. Balık yükselen aslan demiş. Evet Serap Balık yükselen aslan. Sevgili Figen Yengeç. Figen Yengeç'i tek kelimeyle anlat. Özlem diyor ki hadi beni bulabilirsen bul demiş. Ben tam bir boğayım diyor. Yay üstüne tanımam. Neşe Hanım yay burcuymuş. Ve üstüne tanımam diyor.

Yengeçler tek bir kelimeyle Figen diyor ki saf olurlar demiş. Yani Figen'in kendi tabii ki burcun özelliği. Ezgi diyor ki İbo. Birazdan var bir şarkı olacağım efsane ya. Bu şarkı çok iyi ya. Dans etmeye hazır mıyız? Bakü burada mı? Aybalam burada mıyız? Tutkulu, eğlenceli ve güvenilir diyor. Güler, eşittir derin. Ya çok tatlısın Ezgi. Bundan sonra sana gözüm gibi ben bakarım. En sevdiğim. Seni hiç

Sevgili dinleyenlerimiz, Almanya'daki dinleyicilerimiz %13.9 büyümüş Almanya'da radyo dinleyici oranımız. Mevcut olan dinleyicilere ek %13.9 büyümüş. Hayırlı olsun Almanya. Teşekkürler. %13.9 büyümüşüz. Son günlerde Almanya'da Eylül ayı raporlaması geldi. Resmen Almanya şov yapmış %13.9'la. Artık Almanya'da Avusturya'dan sonraki güzel enerji gücümüz ikinci sıraya yerleşti Almanya. Birinci sırada Avusturya, ikinci sırada Almanya oldu. Üçüncü sırada da güzelim Türkiye'miz var. Avrupa'da en çok dinlenen, üst üste iki kez Türk Radyosu seçildi biliyorsunuz ki. Radyomuz ve şimdi artık daha çok büyüme zamanı. %13.9'u en az bir %30 yapmamız lazım Ekim ayında. Hazır mıyız?

Göktürk'ten İpek, pilates hocası. Günaydın İpek, ne yapıyorsun? Ne güzel görünüyorsun hala. Yakın arkadaşım var İbrahim'cim. Hacer seninle tanıştıracağım diyor. Sıradaki parçayı ona da armağan edersen çok sevinirim. O da yardımcı hocaymış pilateste. Ya ne güzel. Yardımcı pilot gibi. Acaba bana da yardımcı olabilir mi? Bu arada Hacer tam bir ikizler kadını demiş. Teşekkürler. Ezgi'ye sormam lazım, bir yorumlaması lazım. Ama önce koç tabii. Acaba benim çocukluk arkadaşım Güler şu an uyandı mı? Kıymetli dinleyenlerimiz Meltem Hanım ve Ezgi Hanım'a günaydın dileklerimizi iletiyoruz demişler. Ne güzel. Bahçeşehir'den Ezgi Hanım'a ve Meltem Hanım'a ve bir de abi seni markette dinliyorlar. Denk geldik. Bahçeşehir'de büfede, büfe market. Ne güzel. Selam. Bahçeşehir'de şu an markette bile dinleniyoruz ya. Allah'ımıza şükürler olsun. Benden çekin ve söyle. Abi Viyana'da belediye otobüsünden tutun taksilere, evlerden tutun fabrikalara, ofisten tutun. Her yerde Allah'ımıza şükürler olsun. Tüm Avusturya, tüm Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya, Yunanistan, Kıbrıs. Ortak yayındayız şu anda. Ve biz sizlerle çok güçlüyüz.

0: Yediğin o kadar etleri bence eritmen için git pilatese İbo'cum demiş. Çine ata ata ne hale düştün, tuta tuta çatlayacaksın be adam. Çekilme hadi hadi söyle de korktum kura kura. Ay hocalar, İbo'nun göbeğine diyor destek çıkalım. Hayır be, bende göbek mi var kızım? Allah'ım ya, sadece çok yemek yiyorum. Ben onu eritirim sporla.
1: Ali Süzen'le.
0: Ali abi ne ikide bir jingle basıyor? Bu ne, nereden sileceğiz bunu ya? Kahkaya basıyorum arkasına, Ali abi çıkıyor. Tamam radyo senin, tamam sensin patron. Her yerden çıkıyor ya cihazımın. Sevgilerin Adem Bey hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nauştat'tan sevgili Adem Bey de günaydın. İyi sabahlar dileklerimizi iletelim. Her sözde her selam, bugün bizim kata. Yasin Tekin'in doğum günü, kutlar mısın? Tabii ki. Yasin Tekin'i doğum gününü kutluyoruz. Aşklarımın ardından. Yasin Tekin'in doğum günü kutlu olsun. Ben böyle yeni yaşı, huzur, sağlık, mutluluk, bol bereket getirsin inşallah. Gözde şefkat aramam, kırıyor kalbimin sonu. Bu haftaki burç yorumunda da özellikle sevgili pilatese gidebilirsin diyor. Bu işaret seni bence doğru Ecem. Ecem nereden buldun be güzelim, dur bakayım. Aslan, akrep ve kova ve boğa burçları için bir yorum gelmiş. Ecem de benimle paylaştı. Seni bana. Pilates, benim de pilatese gitmem lazım. Çok abi burç yorumluğunda bile pilatese gitmem çıkmış. Ecem atmış hemen bana. Psikolog Ecem Gökçe, büyük alkışlar. Çok güzel işler çok yakında. Bir sürü kuru gürültü parçalar sevgimizi ey kader. Böyle mi olmalı salmalı. Yasin Tekin'in doğum gününü de kutluyor dinleyicilerimiz, ne kadar güzel. Bak bizim ne güzel bir ailemiz var ya. Ali abimi kıskanma diyor Ezgi. Ali abinin neyini kıskanacağım ya? Ali abin benim kankam. İnsan patronunu kıskanır mı ya? Ya bir şey soracağım. Acaba bizim dinleyicilerimiz arasında şöyle bir Pindirinx güzelini mi seçsem? Hadi bakalım bugünün Pindirinx güzeli kim olacak? Güler bir selfie yollamış. Uyanır uyanmaz güzelliğiyle bir selfie attı. Şu anda birinci sırada bizim Güler var. İkinci sırada Ezgi var. Ecem sen de atsana bir tane. Çiğdem, Figen, sevgili Nuray, sevgili Bircan, atsanıza güzellerim benim. Pindirinx güzelini seçeceğim bugün. Evet, İbrahim Elden Pindirinx güzelini seçiyor. İbo pilatese gitsin diyenler, gitsin diyenler, iki kere gitsin diyenler. Anket açtım diyor. Ya Ezo sana var ya makara lazım ya. Hadi bakalım İbrahim Elden Pindirinx güzelini seçiyor. Kamer sen de at selfie'yi. Sevgili Selma Belçika'dan, Rümeysa, İpek ve Hacer, Göktürk. İbrahim Elden Pindirinx güzelini seçecek. Pindirinx bir içecek. Viyana'da tüm marketlerde ve Türk marketlerinde bol bol için, soğuk için Pindirinx. Bir Pindirinx seçip geliyorum.

0: Evet, Pindinix güzelleri bir gelsin şöyle bir bakalım. Pindinix güzellerini seçiyoruz. İbrahim Elden birincisi düzenlenen Pindinix güzellerini bir seçelim. Bugün bakalım Pindinix güzeli kim olacak? Kamer harika bir gözlük, saçlar havalı, burun ve çene, dudak yapısı ve muhteşem sade ve şık kombiniyle hemen sıralamaya alalım Kamer'i de.
1: Arama çok zor bulunur ah benim dengim. Kapılır giderse dedi yüreğim.
0: Kamer çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir bakalım enerji yolladın sen de bize. Koç kadını. Evet, hemen adaylar arasına Kamer'i de alalım. Pindinix güzelini seçiyor. Hemen bir selfie daha geldi. Şu an müsait değilim demiş. Yüzüme maske yaptım o yüzden. Ya Bircan ya. Bircan, maskeyi sildikten sonra hemen at. Evet, Nuray geldi. Vay vay vay vay vay. Elinde ne yazmış

0: göze almaya değer.
1: Acaba sevgili Nuray kağıdı ters mi tuttun?
0: Yapma etmeden.
1: Evet, Pindirix. Yanarız Halimallah. Pindirix yazmış, ne güzel. Nuray bu ne güzeldi kız. Saçlar, burun, dudak yapısı, çene, Allah'ım. Evet İbom. Hemen Southside Music Nuray'ı da hemen ekleyelim. Pindirix güzelini seçiyor. Birincisi düzenlenen Pindirix güzeli bakalım kim olacak? İbrahim Elden Pindirix sponsorluğunda Pindirix soğuk içilen muhteşem şekersiz ve glutensiz bir içecek. Sıfır şeker, sıfır kalori, sıfır pişmanlık. Pindirix Viyana'da.
2: Yanımdaki yanımda, karşımdaki canımda, uzaktasın uzak.
1: Murat abi sakallar yesinler, gözlük, burun ve saç muhteşem enerjisiyle Murat Erdatlı Pindirix'in yakışıklısı da burada demiş. Evet bakalım bugün Pindirix'in yakışıklısı kim olacak ve güzeli kim olacak? Murat abi de hemen adaylar arasına alalım Murat Erdatlı'yı. Murat abi. Ya var ya. Ya iyi ki varsın. Bizim yol arkadaşımız Erdatlı ya. İyi ki tanıdık Murat abi. Ayşenur diyor ki selam İbocuğum, ben de hemen Pindirix güzeli olmak istiyorum demiş. Evet. Bakalım bugün Pindirix güzeli kim olacak? Hemen adayları alalım. Adaylarımız arasında Nuray Kameran'ım, sevgili Bircan, Ezgi. Ecem sen de bir atsana bir tane hemen. Güler de atsın. Sevgili Çiğdem Figen, Fatma. Prensin Melekleri de atsın. Hemen bir Pindirix güzelini seçelim bugün. Ve yakışıklısını da seçiyoruz. Erkek kadın fark etmez. Figen atmış. Allah'ım acaba Pindirix güzeli Figen mi olacak? Dudak, burun yapısı, çene ve saçlar ve giydiği bugünkü pembe kombiniyle tabii ki benim demiş. Acaba yengeç kadını Figen mi olacak? Pindirix güzelini seçiyor İbrahim Elden. Bakü'den seçiyoruz Azerbaycan'dan. Bence Ezgi şu anda bir numarada yani. Ezgi acaba Pindirix

Dinix güzeli Ezgi mi olacak? Var mı buz mu bilmiyorum. En güzeller tabii ki. Bileyim, ay, kimle... Bak neredeymiş diyor. Nerelere... Ekranda. Cano bence şu anda zirvenin sahibi sensin yani. Çiğdem'den de bir selfie alalım hemen. Evet, Pindrinx güzelini seçiyor. Saçlar sarı, gözler mavi. Burun ve dudak yapısı, çene yapısı gayet havalı. Güzel bir de bir kombin yapmış kendine. Ofisten güzel bir selfie yollamış Çiğdem. Evet, Pindrinx güzelini seçiyor. Anket devam edecek. Herkes aday olabilir. Viyana'da tüm marketlerde Pindrinx. Ezgi, Çiğdem, sevgili Nuray, Kamer, Figen adaylar kategorisinde şu anda. Acaba birincisi düzenlenen Pindrinx güzeli kim olacak? Vallahi bir ayrıcalık, Pindrinx güzeli herkes olamıyor. Neden? Çünkü doğal güzellikte bir numara. Yani biz bugün, yarın öbür gün ben Viyana'da bunun yüz yüze yarışmasını da yapacağım. Pindrinx güzelini seçecek Viyana'da. Ve yakışıklısını seçeceğiz. Yani hem erkekler hem kadınlar olacak. Haberiniz olsun. Ama ben bugün radyoda güzelini seçeyim. Şimdi neden uzaktasın? Hayal kurup hep... Davut yollamış. Kanka bizim listeye girme şansımız var mı demiş. Ay, Pindrinx yakışıklısı olmak istermiş. Olabilir kanka.

Ezgi olsun kuzen demiş pindir ıskızeli. Nida sen de at bakayım bir selfie. Sen çok konuşuyorsun uzaktan. Ezo hemen Güler'i sen de uyandır bu kız. Pindirix güzeli adayı o da olabilir. Herkese nasip olmaz valla Pindirix güzeli olmak. Hani biraz ciddi ciddi söylüyorum yani. Ooo. Ya. Ecem sen nasıl bir şeysin kızım ya? Ecem birinci olmuş bile. Bir fotoğraf yollamış bana Pindirings. Ecem bunu bana atsana WhatsApp'tan. Ali abi bak şu fotoğraf çok güzel ya. Bunu biz afişte kullanalım Ecem. Seçildim bile ya. Sen de anket yapıyorsun. Yapay zeka ile kendini bir numara yapmış. Pindirings güzeli Ecem diye.

Evet, İbrahim Elden Pindrix güzelini seçiyor. Adaylar kategorisinde psikolog Ecem'den tutun, avukat sevgili Derya'ya, uluslararası organizasyonlardan tutun da iş dünyası burada. Ne kadar güzel, geniş kapsamlı yayın ağımız. Ecem, gruba at. İsteyeni bir numara yapabilirim demiş. Özledi gözlerim ama. Bintat Süpermarketleri 22. Viyana'da İbrahim Elden'i sunuyor. İyi ki varsınız Bintat Süpermarketleri. Aman, aman, aman. Hep seni istedi, özledi gözlerim aman. Günler yor- Nida diyor ki bana ikinciliği yap demiş.

0: Ya şu kocaman globalde bir tek ben mi sizim diyor. Ya hayır be Ezgi, dur.
1: Denizi beni ey beni şerler.
0: Ezgi var ya, zaten sen zirveden gelen birisin yani. Bir sürü çalışanın oldu. Bazen hayat sıfırı gösterir bizim yaşam tarzımızda. Bazen de sıfırdan yüze 3 saniyede çıkarsın. Sen sadece şu an geçiş dönemindesin güzelim. En kısa zamanda bunu sıfırdan yüze 3 saniyede çıkartacağız. Emin ol. Aha Ayşegül geldi. Bircan ablasının gülü. Sabah saçlarımı nokta nokta markasıyla düzelttim. O kadar mutluyum anlatamam diyor. Hayırlı olsun bakalım.
1: Sürüden ayrılanları kurtlar yer. Arkanı sağlama al ey akıllı.
0: Şu şarkı güzel. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı kıymetli dinleyicilerimiz. Bugün radyo yayınını Azerbaycan'dan, Bakü'den gerçekleştiriyoruz. Sevgili kıymetli kardeşim Selçuk, sevgili değerli dostum Orhan, sevgili organizasyonda Fidan Hanım. Sizin soy isimlerinizi söyleyemiyorum. Çarpılı marpılı isimler. Kusura bakmayın, ben normal sevdim vallahi, çok sevdim. İyi ki varsınız. Kahvaltıyı çok yapamadım ama birazdan güzel bir yemek restoranında güzel bakalım. Bir Bakü, Azerbaycan'da neler var onları bir yeriz. Ondan sonra geziniriz. Biraz da böyle bir etkinlik alanını gezeriz falan. Bir şeyler yaparız, olur mu Fidan?

Vallahi Nida da Pindrinks güzellik yarışmasında şu anda ikinciliği. Aynen 1-2-3 sıralama gidiyor öyle. Bakalım kim kazanacak? Pindrinks güzeli kim olacak?

İbrahim Elden kimleri konsere gönderiyor? Doğru, Black Coffee vardı cuma. Cuma konser kimler geliyor demiş. Bugün onu netleştireceğim şimdi. Selçuk yanımda. Yayından sonra onu konuşacağım canım. 5 Ekim'de de açık havada olacağız. 4 Ekim'de de Dünya Hayvanları Koruma Günü. Bu arada Ekim'in 6'sından sonra da artık kendime biraz zaman ayırayım. Çok yıprattım kendimi. Vallahi artık biraz dinlenme moduna, teen house'uma gideyim artık. Yani. Bir Antalya yapacağım Ekim'de.

Dün sevgili Gültekin Baba bizi aldı. Yağmurda kıyamadı. Ben biliyorsunuz biraz da şeker tadında birisi olduğum için İbom erir diye havalimanından sevgili Ezgi, Ecem ve sevgili Ayşegül ve Gültekin Baba. Ya ne tatlıydı ya, yemin ediyorum. Muhteşem bir insan. O güzel aileye de çok selam yollayalım. Gültekin Baba yaparsa en iyisini yapar. İbocum diyor, ne zaman istersen söyle burada Gültekin Baba. Dedim baba deme öyle. Ben çünkü söylerim yani, hani baba beni al diye. Diyor söyle diyor, 100 kere alırım diyor. Ezgi diyor ki baba gaza gelme. Ya çok iyiydi ya. Ha İbo yol yapma, bugün hayatta geri döndüm. Ya bugün zaten özel araçla geleceğim. Merak etme Ezgi, hemen korkma yani. Bugün beni de al demeyeceğim. O kadar da yüzsüz değil. Ya bir şey soracağım. Bu bizim Ayşegül mü ya? Ayşegül. Ayşegül seni ne hale getirmişler Pindirix güzeli? Evet, İbrahim Elden Pindirix güzelini seçiyor. Adaylar arasında Ayşegül Kral, Nida Kral, sevgili Ezgi, Ecem, sevgili Nuray, Kamer, Çiğdem, Figen. Adaylar her geçen an artıyor şu anda. Acaba birinci Pindirix güzeli kim seçilecek? Bakın, güzel seçilen güzeli Viyana'da Pindirix'in standına da koyabiliriz. Haberiniz olsun, tüm Viyana sizi tanıyabilir. Ciddi söylüyorum, ben bunun hemen çalışmasını yapayım. Pindirix güzellik yarışması birincisini düzenliyoruz. Ben şu anda radyoda altyapısını yapıyorum. Ama önümüzdeki günlerde birincisi, yani Pindirix'in yüzü olabilirsiniz her an. Dinlenme vakti değil diyor, pilatese gitme vakti demiş. Acaba Ecem beni pilateste daha mı mutlu görürsün? Ben var ya, harbiden pilatese başlasam Ecem. Vay vay vay vay vay. Benim çocukluk arkadaşım geldi. An itibariyle sevgili Güler, dudak, burun yapısı, kaş ve göz. Acaba tam bir koç mu? Kız siyah kombi ne yakışmış sana öyle? Bence en doğal, en güzel benimki demiş. Doğru. Gelledim geldim. Gel dedim geldim, döndü bütün. Kız daha yüzünü yıkamamış bak. Diyordum saklamadım pek de bir bak. Acaba Güler, eski Güler değil mi?

İbocum birinci tek değil diyor sevgili Bircan. Hepsi bir arada diyor. Hepsi bir arada birinci olsun demiş. Ya harbiden bu resimlerden sonra var ya düşünemiyorum yani.

0: Acaba sevgili Ezgi son noktayı koydu mu?
1: Aynı anda aynı yerde aynı yerde aynı.
0: İşte Viyana. İşte Ezgi. Bak Viyana demeyecektin İbo. Ben şimdi olayı değiştiririm demiş.
1: Bir adım sen, bir adım ben, sonunda dayandım.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Harbiden olayı değiştirdi, olayın rengini. Güzellik enerjisiyle pendering zamanı. Şimdi bazen böyle makara yapıyoruz ya radyoda. Bak 10 dakikam kalmış, 15 dakika.

0: Ya Bircan'ın hale getirmişsin Ayşegül. Ömer diyor ki biz de buradayız kral, bize de bir şarkı demiş, en güzelini yollayalım.
1: Bu gece bizim.
0: Artık 43-660-130-1979 radyonun WhatsApp'ı. Bir molaya çıkayım hemen.
2: Biz seni tutamadım ben de elimde.
0: Nurcem annenin ve Altın teyzemin şarkısı. Kızlar burada mısın?

0: Nurcem anne öpüyoruz ellerinden kocaman. Bu şarkıyı ona armağan ettim. Çok tatlı ya. Vallahi her zaman gitsen bir tabak fazla koyuyorlar vallahi. Ne kadar güzel yemekler yapıyor. Vallahi billahi. O yüzden bugün de karnımızı doyur be Nurcem anne. Biz diyor evet ya. O zaman pindirik. Pindirix güzeli Nurcem annemizi seçelim ya. Valla Pindirix güzeli olsun. Bu şarkıyla beraber ne diyorsunuz gençler?
1: Sana kıyamam.
0: Hadi bugünün Pindirix güzeli Nurcem anne olsun. Ellerinden öpüyoruz. Ne kadar güzel. Aynen. Nurcem anneyi bugün her gün bir kişi Pindirix güzel olacak. Bugünün Pindirix güzeli Nurcem anne olsun.

O kadar gencin içinden birinci seçilmek demiş Nurcan anne. Tabii ya. Birinci Pindirings güzeli Nurcan annemizi seçiyoruz alkışlarla. Ezgi ve Cem'in annesi Nurcan anne bizim kıymetlimiz. Ellerinizden öpüyorum. İkinci de Bircan Hanım'ı seçin. Ya Bircan ya. Beklenmedik bir zaman. Valla bence hepiniz çok tatlıydınız. Hani işin esprisi tabii ki bu tamamen renkli bir radyo yayını olduğu için. O an yine ay- Yoksa hepiniz birbirinizden güzelsiniz. Çok tatlısınız.

Sevgili Duygu 1. Viyana'dan günaydın İbo'cum, nasılsın? Kızım sen kimle gittin Atina'ya? Fotoğraf atmışsın. Beni de hep gizliden etiketliyorsun. Bu tam böyle uyanık ha. Kızım benim hayatım yani... Şimdi bir şey diyeceğim. Ya öyle birisinden böyle şey... Aman aman benim arkamdan hiç iş çevirme, hiç sevmem. En güzel şarkıları size derman ediyoruz. Nur Cemendem'in biriciliği hayırlı olsun demiş. Ya sen çok zeki bir adamsın diyor. Ay canım benim, çok teşekkür ederim. Nurcem anne. Çok güzel bir seçim oldu. Bak herkes Nurcem anneyi tebrik ediyor. Tebrikler Nurcem anne. Birinci Pidinix güzeli seçildi bugün. Şimdi sevgili Gülşah Bozkurt'un Sonbahar şarkısı var. Çok güzel bir aşk şarkısı. Bizi aşka getirsin. Ya şu günlerde de ihtiyacımız var heyecana, adrenaline. Acaba Gülşah bizi mutlu eder mi? İbo'cum ben seni her zaman dinliyorum. Sabahları çok tatlı enerjin var demiş. Sadece sabahları mı? Bir bilseniz. Şimdi Bakü'de çok güzel insanlarla tanıştım. Çok güzel, çok değerli iş insanlarıyla tanıştım. Sabahın erken saatinde. Durum onu gösteriyor. Ben Bakü'ye 2-3 kere daha geleceğim gibi. Öyle bir hissiyat var. Ben öyle bir vibe aldım. İki kişiyle görüşmem lazım. 3 kişiden 2 kişiyle görüşmem. Özellikle o 2 kişiyi aldım radarıma. Onları yakından takip Onları bir yakından takip edeceğim. Orhan anladın sanın. Diğer abi. O değil oğlum, diğeri. Onda ne arar para? Ben paralı adamı gözünden tanırım. Duymuyor değil mi? Sesim gitmiyor. İçeride açmadınız radyoyu. Biraz arkasından konuşuyorum. Okey. Rezil oluruz vallahi buralarda. Vallahi şurada bir saat kafayı vurup yatacağım. Siesta yapacağım. Ondan sonra diğer işlerimize bakacağız. Gerçi kuliste de yatarım ya. En büyük cevap anlayana izahat veremem. Ezgi bir dahakine seni de çağıracağım. Orhan Ezgi'nin numarasını, iletişim bilgilerini sana vereceğim. Vallahi çok kıymetli benim çünkü arkadaşım. Biz Ezgi'yle daha güçlüyüz değil mi kuzen? Hadi bakalım hazır mıyız? Sevilay geldi, ben de koç kadınıyım. İki tane özelliğimden bir tanesini keşfeden mutlu olur demiş. Ya bana böyle şeyler yazmayın. Şimdi düşünüyorum. İki tane özelliğinden biri. Onu, şifresini bulan mutlu olur. Acaba şifre nedir? Gülşah. Gülşah'ın enerjisi maksimum. Çok tatlı bir sanatçı arkadaşım. Gülşah'la çok güzel işler yapacağız. Gülşah Bozkurt burada mı? Gülşah birazdan videoyu da kaydet. Hatta sana da güzel bir sonbahar enerjisi yollayalım. Valla günün sözünü de bırak, pozitif sözünü. Hadi Gülşah günün pozitif sözünü bırak, şarkını hazırlayayım. Sesli mesajda bırak ki radyoya dinleyicileri de duyuralım. Çocukluk arkadaşım Güler renk kattı. Ezgi'cim renk kattın, çok teşekkürler. Evet kuzen. Kuzen o iş bende. Bunlar... Bence bir saat dinlenmelisin demiş Çiğdem, aynen ya. Nurcem anne o kadar güzel kız arasında beni seçtiniz, teşekkür ediyorum. Nurcem anne sen hepsinden güzelsin be annem, ellerinden öpüyorum. Bunlar ne yani? Allah Allah. Ay bereken. Çahya.

0: nasıl güzelsin öyle diyor. Ben bu şarkıların enerjisini çok beğeniyorum yani. Nasıl güzelsin öyle.
1: Allah Allah.
0: Acaba boğa enerjisi mi var? Gelsin bakalım.

0: Ya günün pozitif sözünü bugün Gülşah'tan aldık. Gülşah Bozkurt diyor ki henüz konuşan bir yıldız. Eline düştüm. Henüz konuşan bir yıldıza denk gelmediyseniz 28 Eylül Pazartesi günü Viyana FM'e herkesi bekliyorum demiş. Oo. Gülşah ne yaptın be güzelim be? Gülşah Bozkurt ne yaptın öyle ya?
1: İçimi dağılıyor yaptıkların.
0: Ne güzel bir söz bıraktı sanatçımız.
1: Sus,
0: diyor ki
1: susmasam.
0: Henüz konuşan bir yıldıza denk gelmediyseniz 28 Eylül Pazartesi günü Türkiye saatiyle 11.30'da Viyana FM'i bekliyorum. Viyana FM'de haftanın konuğu Pazartesi günü Gülşah Bozkurt olacak. Sonbahar çok güzel bir şarkı ya.

Bozkurt Sonbahar. Son günlerde radyoda keyifle paylaştığım, çok sevdiğim bir şarkı. Pazartesi günü 28 Eylül Pazartesi Türkiye saatiyle de 11.30'da konuğum olacak. Kendisine çok teşekkürler. Enerjisi o kadar üst düzey ki aurasıyla, enerjisiyle pazartesi günü yayında konuğum olacak. Ve konuşan bir yıldız görmediyseniz, hissetmediyseniz pazartesi günü o zaman 11.30'u bekleyin. Peki ben gideyim, sarılayım hepinize. Çok güzel ağırladılar beni. Sevgili Selçuk, sağ ol kardeşim. Fidan, Orhan, diğer abilerin isimlerini sayamadık yani, söyleyemedik. Onlar çünkü çok içeride goy goydalar. Onlara da bir selam yollayalım. Azerbaycan'da, Bakü'de Formula 1 heyecanı için geldik. 4 gün sürecek ama ben bir günlük buradayım. Ondan sonra zarfımı alıp hemen kaçacağım buralardan. Ne yapayım ya, vallahi şu günlerde bir 31 Aralık'a kadar çok çalışmam lazım. Hakikaten bir hedef koydum kendime, onu yapmam lazım. Sizi seviyorum. Hemen şöyle Avrupa'dan, Almanya'dan, çok güzel böyle bir Almanya'dan değil ya, gelir gelmez İstanbul'a havalimanında çok sevdiğimiz bir arkadaşımızla tanıştık. O da bizleri şu an dinliyor. İbrahim, yeni açtım demiş, çok teşekkürlerimizi iletelim. Sevgili Merve Hanım, o da modellik yapıyormuş. Aynı zamanda Panty gibi markaların da Yeşim'le de tanışıyor. Hemen onları bir selfie attım. Tanıyorlarmış birbirlerini. Çok güzel bir görüntüsü var. Enerjisi de çok güzel. Ben mıknatıs gibi çekiyorum herhalde ya. Böyle hemen tık. Yeni dinlemeye başladı. Programına beni de davet edersen sevinirim demiş. Vallahi gel ya. Salı günü de sen gel. Olur mu? Ya da çarşamba gel. Salı olmaz. Çarşamba günü gel. Güzel bir program yapalım. Hadi kaçtım ben. Sizi seviyorum. Instagram İbrahim Elden TV. Takiplerinizi bekliyorum. Beni özleyin. Her özlediğinizde benim story'ime bakın. İbrahim Elden TV'yi yalnız bırakmayın.

0: Vionerva. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Avusturya doğru ülke değil. Avusturya Başbakanı Christian Stoker, okullarda uygulanan 14 yaşından küçük kız öğrencilere yönelik başörtüsü yasağı hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Stoker, kızlarına zorla başörtüsü taktıran aileler için Avusturya doğru ülke değildir dedi. Ülkedeki kuralların herkes için geçerli olduğunu belirten başbakan, yasağa uymayan ailelerin yaptırımlarla karşılaşacağını söyledi. Başörtüsü yasağında karar 2027'de verilecek. Avusturya Anayasa Mahkemesi, 14 yaşından küçük kız öğrencileri kapsayan başörtüsü yasağına ilişkin kararını 2027'nin ilk yarısında açıklayacak. Yaşları 9 ile 12 arasında değişen öğrenciler ve aileleri, başörtüsü yasağı düzenlemesinin din özgürlüğüyle eşitlik ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Öğrenciler başörtüsünü kendi dini inançları doğrultusunda ve kendi istekleriyle taktıklarını belirtiyor. Avusturya'da aile birleşimi durdurulmadı. Sosyal medyada yayılan Avusturya Türk vatandaşlarının aile birleşimini durdurdu iddiasının gerçeği yansıtmadığı, geçici kısıtlama kişinin uyruğuna göre değil, Avusturya'daki yasal statüsüne göre uygulandığı açıklandı. Yeni yürürlüğe giren aile birleşimi düzenlemesi, tanınmış mültecilerle ikincil koruma statüsündeki kişilerin aile birleşimi başvurularını kapsıyor. Acil ve özel durumlarsa ayrıca değerlendiriliyor. Çalışma vizesi, öğrenci oturumu ya da kırmızı-beyaz, kırmızı kart gibi normal oturum iznine sahip Türk vatandaşlarının aile birleşimi hakkı bu düzenlemeden etkilenmiyor. Mevcut uygulamanın 30 Eylül 2026'ya kadar sürmesi öngörülüyor. FPÖ okullarda başörtüsünün tamamen yasaklanmasını istiyor. Aşırı sağcı FPÖ partisi Avusturya'daki okullarda uygulanan başörtüsü yasağının genişletilmesini istiyor. Partinin genel sekreteri yasağın yalnızca 14 yaşından küçük öğrencilerle sınırlı kalmaması gerektiğini belirtti. Başörtüsü yasağının tüm öğrencileri, öğretmenleri ve diğer okul çalışanlarını kapsamasını talep eden genel sekreter, Avusturya'nın kurallarına ve yaşam tarzına uymayan kişilerin ülkelerine dönmesi gerektiğini savundu. Berlin Türk kökenli adayı başbakan seçti. Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan eyalet meclisi seçimlerini Türk kökenli Elif Eralp'ın başbakan adayı olduğu Sol Parti kazandı. Resmi sonuçlara göre Sol Parti oyların %25,7'sini alarak birinci sıraya yerleşti. Her 5 öğrenciden biri sınıf tekrarlıyor. Avusturya'da her 5 öğrenciden biri okul hayatında en az bir kez sınıf tekrarı yapıyor. Son PISA verilerine göre bu oran dar gelirli ve göçmen kökenli öğrencilerde daha yüksek. OECD sınıf tekrarının öğrencilerin motivasyonunu düşürebilir.

0: diye uyarısında bulunuyor. Başörtüsü yasağının 2 haftalık bilançosu açıklandı. Avusturya'da okullarda uygulanmaya başlayan 14 yaşından küçük kız öğrencileri kapsayan başörtüsü yasağının ardından ilk 2 haftada Viyana'da 55 vaka bildirildi. Steiermark'ta ise başörtüsüyle okula gelen öğrencilerin bulunduğu 6 aileyle görüşme yapıldı. Diğer eyaletlerde daha az sayıda vaka kayıtlara geçti. Şu ana kadar herhangi bir para cezası uygulanmadı. Kamu hizmetlerinde dijital dönüşüm. Viyana'da düzenlenen Avrupa Şehirleri Konferansı'nda yapay zeka ve dijital kamu hizmetleri ele alındı. Uzmanlar, dijital hizmetlerin hızlı olmasının yanı sıra güvenli, şeffaf ve herkes için erişilebilir olması gerektiğini vurguladı. Günlük oda kiralamalarına kayıt zorunluluğu geliyor. Viyana'da Airbnb gibi platformlar üzerine yapılan kısa süreli ev kiralamalarına yönelik kurallar sıkılaştırılıyor. 2027'den itibaren evini gelir amaçlı kısa süreli kiralamak isteyenlerin Viyana Belediyesi'nin yeni kurumuna resmi kayıt yaptırması gerekecek. Kurallara uymayanlara yüksek para cezaları uygulanacak. Eski ehliyetler 2033'e kadar değiştirilecek. Avusturya'da pembe kağıt ehliyetlerle eski tip kart ehliyetlerin en geç 19 Ocak 2033'e kadar yenilenmesi gerekiyor. Değişim sırasında yeniden direksiyon sınavına girilmesi veya sağlık raporu sunulması istenmeyecek. İşlemin güncel ücreti ise 73 euro. Kış lastiği zorunluluğu 1 Kasım'da başlıyor. Avusturya'da otomobiller ve 3,5 tona kadar olan hafif ticari araçlar için kış lastiği dönemi 1 Kasım'da başlayacak ve 15 Nisan'a kadar sürecek. Zorunluluk yalnızca kar, buz veya kar çamuru gibi kış koşullarında geçerli olacak. Bu şartlarda araçların dört tekerinde de en az 4 mm diş derinliğine sahip kış lastiği bulunması gerekiyor. Kurallara uymayanlara yaklaşık 100 euro, trafiği tehlikeye atanlara ise 10.000 euroya kadar ceza verilebiliyor. Sahte ID Avusturya mesajlarına dikkat. Avusturya'da ID Avusturya'nın süresinin dolacağı iddiasıyla sahte SMS'ler gönderiliyor. Mesajlarda vatandaşlardan verilen bağlantıya tıklayarak bilgilerini yenilemeleri isteniyor. Yetkililer bağlantılara tıklanmaması ve kişisel bilgilerin paylaşılmaması konusunda uyarıyor. ID Avusturya işlemlerinin yalnızca resmi kanallar üzerinden yapılması gerekiyor. Taksi sektöründe sıkı denetim talebi. Viyana'da hizmet veren taksilerde yolcu seçme, taksimetre açmama ve yüksek ücret alma şikayetleri giderek artıyor. Viyana Ticaret Odası Taksi Birliği, kurallara uymayan sürücülere yönelik denetimlerin artırılmasını istedi. Sektör temsilcileri ayrıca yükselen maliyetler nedeniyle taksi ücretlerine zam talep ediyor. Viyana merkezinde binada tavan çöktü. Viyana şehir merkezinde bulunan bir apartmanın tavanı kısmen çöktü. Enkaz altında kalan 57 yaşındaki kadın, itfaiye ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kurtarıldı. Binada yaşayan 17 kişi güvenlik amacıyla tahliye edildi. Uyuşturucu şikayetleri artıyor. Viyana'nın 15. bölgesinde bulunan Dingelstedt Park çevresinde yaşayanlar artan uyuşturucu kullanımı ve gürültüden rahatsız oluyor. Bölge sakinleri yaşanan sorunların günlük hayatı olumsuz etkilediğini belirterek önlem alınmasını istiyor. Viyana'da hava parçalı bulutlu olacak. Viyana ve çevresinde bugün parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklığın gece 10 dereceye kadar düşeceği, gündüzse 18 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
2: Müziğin zirvesi, kalitenin adresi.
3: Viyana FM.
4: Gurbette Sıla esintisi. Viyana FM. Gurbette.

Merhaba, merhaba, merhaba. Bugün de buluşmayı başardık. Ben program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral ve siz değerli yol arkadaşlarım. Başlıyoruz.

Evet efendim, haftayı ortalamak üzereyiz. Hatta ortaladık galiba. Çarşamba haftanın ortası mı değil mi? Açıkçası biraz kafam karışıyor. Çünkü malumunuz hafta 7 gün. Pazartesi, salı, çarşamba sanki ortası gibi ama aynı zamanda ortası değil gibi. Evet efendim, inşallah keyifler yerindedir. Sağlık saat yerindedir. Ve bugün 2-2,5 saat birlikteliğimiz süresince yine yeniden çok güzel yol almayı hayal ediyorum ve umut ediyorum. Hatta buna tüm kalbimle inanıyorum. Çünkü biliyorum ki sizler varsınız. Radyonun diğer yüzünde, mikrofon başında ben varım. Daha ne olsun? Bundan iyisi Şam'da kayısı. Öyle bir cümle var değil mi?

Evet efendim, ben güne nasıl başladım? İnşallah sizler iyisinizdir de ben biraz karışık başladım. Ama olsun varsın. Bütün karışıklıklara rağmen, bütün yolunda giden gitmeyen her şeye rağmen hayat devam ediyor. Ve işin en önemli kısmı şu dakikalar itibariyle birlikte olmamız. Evet, birlikteliğin gücünü hissetmemiz. Bundan sonraki 2-2,5 saat bütün problemleri, sıkıntıları, çözülemeyen her ne varsa hepsine böyle bir dur diyoruz, bir mola diyoruz. Ve an itibariyle de birlikte olmanın keyfini süreceğiz. Öncelikle sponsorlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Her zaman olduğu gibi

11. Viyana'da hizmet veren Nova Home. Efendim, evlerimiz önemli. Her programda söylüyorum, Nova Home'la yola çıktığımız an itibariyle, daha doğrusu söylüyorum ama daha önce de söylemiştim. Evlerimiz, sığınaklarımız ve limanlarımız ve mesela bir eve girdiğiniz zaman, böyle içeriye şöyle bir göz attığınız zaman, o evin içinde yaşayan, o yuvanın içinde yaşayan insanların karakter yapısını, hayata bakışlarını bir nebze okuyabilirsiniz. Hani kıyafetler için şöyle bir atasözü var ya, insanlar kıyafetleriyle karşılanır, fikirleriyle uğurlanır. Aslında evlerimiz için de aynı şey geçerli. İşte şahane bir sponsorla yol alıyoruz. Nova Home'la yol alıyoruz. Evlerimizi bize göre, bizim hayalimize göre tasarlayabiliyorlar. Ve birbirinden güzel dar alanları şahane şekilde güzelleştiriyorlar. Ben Instagram'da takip ediyorum. Mesela dar mutfakları çok güzel yapıyorlar ya. İnanılmaz güzel yapıyorlar. Teşekkür ediyorum programımıza destek oldukları için. Ve %100 yerli içeceğimiz, ulusal içeceğimiz. Aynı zamanda bugün sağlıklı yiyecek ve içeceklere ulaşmak hayli zor. Ama işte şahane bir içeceğimiz var, Pindrinks. Pindrinks'e de çok teşekkür ediyorum. Programımıza sponsor oldukları için ve destek oldukları için. Tabii ki radyoma teşekkür ediyorum. Viyana'yı Pindrinks'te buluşturduğu için.

Derya Bedavacı 24 kişilik dev orkestrasıyla 5 Aralık'ta Viyana'ya geliyor. Güçlüyorum, unutulmaz şarkılar ve muhteşem bir gece sizleri bekliyor. Sadece 800 kişiyle sınırlı VIP biletlerin satışına başladı. VIP biletlerinizi ön satış noktalarından temin edebilirsiniz. Masa sıralaması bilet alım sırasına göre yapılacak ve sonradan masaya ilave kabul edilmeyecektir. Tribün biletleri ise etiket.at üzerinden online olarak satışa sunuldu. Acele edin, tükenmeden yerinizi alın. Bilgi ve iletişim için 0699 10 18 53 32 0699 10 18 53 32 Bu muhteşem geceyi kaçırmayın. Detaylı bilgi For Life IE Events ve Viyana FM sosyal medya sayfalarında. Evet efendim, programımız interaktif bir program. Yani tabii müziğimiz var ama daha ziyade sohbet, muhabbet, eğlence, düşünce, doğru şeylere ulaşmak, doğru hareketlere, doğru eylemlere ulaşabilmek programımızın ana amacı. Ama tabii çok güzel müzikler bugün de sizler için hazırladım.

Artı 43 600'ü. Ne oldu Özlem Ayran? Vallahi böyle kala kaldım. Artı 43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj attım. Daha önce söylemiş miydim bilmiyorum ama herhalde ezbere bildiğim tek numara Viyana FM'in numarası. O yüzden de her seferinde için için gülüyorum. Bir gün böyle bir şeye ihtiyacım olsa arayabileceğim tek numara. Artı 43 660 130 19 79. Evet, o güzel, o sıcacık mesajlarınızı bekliyorum. Kimler bizlerle birlikte? Şöyle bir bakıyorum. Tamer. Merhaba Tamer.

0: İngiltere'den Cevat zannediyorum çalışıyor şu anda, noktasını koymuş, yazamamış. İngiltere'ye sevgiler, selamlar. Cevatçamı iyi dinlemeler ve iyi çalışmalar. Efe bizlerle birlikte. Merhabalar güzel insanlar diye başlamış mesajına. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Sonra parantez içinde şöyle bir şey paylaşmış. İsteği yapıp kaçıyormuş gibi hissediyorum. Onun için lütfen kusura bakmayın. Ya hayır, bunun lafı bile olmaz Efe. Ben hep söylüyorum, olduğu kadar olmadığı kadar, ama işin en güzel tarafı bir ucundan yakalamak ve varlığını hissettirmek. Bu çok güzel bir şey, çünkü hepimizin, ama hepimizin hayat telaşı var ve önceliklerimiz var. Dolayısıyla çalışmak zorundayız, ayakta kalmak zorundayız, hayatta kalmak zorundayız. Hiç problem değil, kusurluk bir durum yok. Zerrin Özer'den Hekimden Sorma Çekenden Sor şarkısını istiyorum. Ve bu şarkının sözlerini içinde hisseden tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Saygı selam olsun, olsun, olsun. Zerrin Özer'in bu unutulmaz çalışmasını az sonra alacağım sıraya. Ve devam ediyorum Raşit bizlerle birlikte. Aa, ne göndermiş acaba diye düşündüm. Şöyle bir bakıyorum. Dur bir dakika.
1: Haftanın ortası bu değil. Ve hafta 7 gün, pazartesi, salı, çarşamba, sakya hafta ortası gibi. Şu an senin söylediklerini tekrarlıyorum.
0: Saçmalardan seçmeler. Ama evet, düşündüm gerçekten.
1: Çok yerinde. Her şey güzel geçiyor. Çok çalışıyor. İyi. Birazdan öğle molasına çıkacağım. Senin saatin 2 oldu. Bak benim saatim 1 oldu. Millet ekmeğin aşını yedi. Ben daha yeni çıkacağım. Düşün yani.
0: Ay afiyet olsun. Çalışma hayatı böyle bir şey. Can,
1: şunu bir fırt daha çekeyim de senin hoşuna gitsin.
0: Sağlığa zararlı. Tütün maddesi içiyor şu anda. Ve bana doğru üfledi.

Ve sevgili Emre bizlerle birlikte. Merhabalar. New Girhan'dan. Valla şimdi telaffuz. İngilizcem var da Almanca ise bu New Girhan. Girhan. Girhan. Emre çok özür diliyorum ya. Merhabalar, herkese selam olsun demiş. Selam olsun bizden de sana. Hoş geldin.

Evet, takvim yaprağımız 23 Eylül 2026'yı gösteriyor. Sevgili Tamer beyan etmiş. Görev adamı ya. Günlerden çarşamba, yani bilgi günü. Evet.

Aynen, bugün wow dedirten bilgi günü. Çok güzel bilgiler hazırladım ben. Sizlerden gelecek olan bilgileri de çok merak ediyorum. Herkese selamlar, hoş geldin Biricik Aynal abla. Ne örüyorsun? Valla sabah beni ne ördüğümü bilmiyorum gerçekten. Çok karışık bir sabaha merhaba dedim. Karışık ya. Kahvemi bile ne ara içtim bilmiyorum. Hatta sabah kahvemden kalan böyle bir sürü kahvem var. Hemen bir yudum alabilirim. Sen ne örüyorsun? Ben de ne öreyim, çalışıp duruyorum gari. Sesindeyiz, kolay gelsin, saygılar. Birlikte güçlü. Ve günün sözünü paylaşmış bizlerle. Gitmek istesem geçmişim bileklerimde paslı bir zincir. Kalmak istesem her gün içimde bir kapı daha kapanıyor. Hangi yöne dönsem ardımda yarım kalmış bir hayat. İçimde ise sönmeye direnen son ışığın gölgesi kalıyor. Of, bundan da şiir çıkar. Bu hafta sonu mu bizim cumartesi yayınımız? Ekim ayının ilk cumartesi gecesi birlikte olacağız. Zannediyorum 3'ünde. Bu hafta değil herhalde. Çok iyiydi Tamer. Gitmek mi, kalmak mı? Hangisinin durumu daha zor? Ispartalı Ayşeciğim. Selamlar Özlem ablacığım. Bugün yine bilgi gününde seninleyim. Bakalım bugün ne öğreneceğiz, merakla bekliyorum. Vallahi çok güzel bilgiler var elimde. Sevgiler, kocaman selamlar Viyana FM dinleyenlerine ve canım ablama. Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Öpüyorum seni. Ve sevgili Zoharcığım merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba. Radyomuzun kraliçesi. Hoş geldiniz, sefalar getirdin. Hoş gördüm, hoş buldum. Ah, Zerrin Özer de başladı. Ay, çok özledim bu şarkıyı. Zuhal'cim sen de hoş geldin. Öpüyorum seni. Sana kocaman sarılıp öpüyorum ablacığım. Sana, bizlere eğlenceli, keyifli, güzel sohbetler diliyorum. Güzel sesindeyim. Ben de sana şu anda sıkı sıkı sarıldım. Ve çok çok öpüyorum hem de yüreğinden. Evet, devam ediyorum. Zekai bizlerle birlikte. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Zekai, hoş geldin. Ben de buradayım. Hem de program bitene kadar inşallah. Ya bu ne güzel bir haber. Hadi bakalım. Çok sevindim. İyi ki varsın. İyi ki bizlerle birliktesin. Ve sevgili Fırtına Mehmet. Merhaba. Hollanda'ya sevgiler selam. Aa, telefonumun sesi mi açık kalmış benim? Evet evet. Dur. Hemen şöyle bir ses ayarlarımıza girelim. Tamam. Oo, şarkıya gel, şarkıya. Özlem Hanım, sesiniz enerjimiz, neşemiz. Siz de benim kıymetlimsiniz. Fırtına Mehmet. Keyfekederin keyfini yaşamaya hazırız. Sıcak muhabbetlerin, güzel sohbetlerin ve birbirinden güzel şarkıların tadını hep birlikte çıkaralım. Çıkaralım. Viyana FM ailesine ve tüm değerli dinleyicilerine Hollanda'dan gönül dolusu selamlar gönderiyorum. Kahvemiz hazır, keyfimiz yerinde. Oo, mis mis. O zaman hazır mıyız bu şarkıyı dinlemeye? Hazırız. Özlem Hanım, pin drinksinizi açmayı unuttunuz. Bak şimdi, masamda pin drinks yok ki. Gideyim bir koş alayım geleyim Efe. Teşekkür ederim. Ya bugün gerçekten... Arkadaşlar bazen hayat niye sarpa sarıyor ki? Niye her şey birbirine giriyor? Her şey ama her şey. Ben seviyorum böyle sarpa saran günleri. Bugün de öyle bir gündü de. Masamda şu anda sabahtan kalma kahvem. Efendime söyleyeyim. Bütün teknik cihazlarım. Neyse. Şarkıyı dinleyelim.

girişe hastayım ya. Şu şarkının şu girişi var ya. Bak tam şurası. Bak. Hadi. Burası. Bu girişe hastayım.

hepsini aldım. Bak şimdi. Hem de şişeyi çok zor buluyorum. Cam şişeyi Türkiye'de çok zor buluyorum. Bu sefer cam şişe. Of. Neli neli. Bakayım. Şeftalili. Şeftalili Pindings. Açıyorum kapağını. Açtım. Evet, Pindings'imden bir yudum alıyorum. Ekim'den sonra, çekenden sonra demişler.

gerçekten de çeken biliyor ya. Efe'ye teşekkür ediyorum bu güzel eserle, bu unutulmaz eserle bizi buluşturduğu için. Ona iyi çalışmalar diliyorum. Efendice geliyor, efendice gidiyor. Böyle programın açılışında var, sonrasında kendi hayatına, çalışmaya, mücadele etmeye, savaşmaya devam ediyor. Ama eminim aklı bizde kalıyordur. Acaba ne konuştular falan diye düşünüyordur. Arkamdan atıp tuttular mı falan da diyebilir. Efe sana iyi çalışmalar diyorum. Teşekkürler tekrar. Ve çarşambalı Muro bizlerle birlikte. İyi yayınlar Özlem Hanım. Herkese selam. Çarşambalı Muro'dan sıradaki şarkı Şefim Turhan Ustam'a gelsin. Tamam. Bakıyorum bir Karadeniz eseri var sırada. Çok güzel bir Karadeniz eseri var. Evet, bu arada Şefin Turhan Usta'ya daha sevgiler, selamlar.

Duygu, merhaba. Ne kadar özledim seni. Ne kadar zamandır yoksun. Merhaba Özlem abla, uzun bir ara yoktum. Bilmiyorum, yokluğumu fark ettin mi? Ben hepinizin yokluğunu fark ediyorum Duygu. Ama biliyorum yani her zaman insan sevdiği şeyleri yapamayabiliyor. Başka sevdiği şeyler öncelikli olarak hayatına yerleşiyor. Sonra da sanmıyorum demiş. Duygu, valla günahımı aldın, rahatladım. Her zamanki gibi mutfakta yemek yaparken seni dinliyorum. Ama bu sefer her zamankinden daha keyifli. Çünkü mutfağımı yeniledim. Var ya, mutfaklar yenilenince özellikle hanımefendiler için mutfak önemlidir. Hayatlarının çok önemli bölümlerini mutfakta geçirirler. Çünkü bilirler ki ev ahalisinin kalbini mutfakla kalbini kazanacaklar. Orada başka bir fiil kullanacaktım da, kalbini çalacaklar, kalbini fethedecekler. Kalbe giden yol mideden geçer. İşte bunlardan biri. Kolay gelsin Duygucuğum.

Ben geldim. Öyle bir sürpriz istemiyorum mesela. Çok sevindim senin adına Göksel. Erdatlı babacığım. Vallahi yukarıdaki fotoğrafa gitti gözüm. Güneş gözlüklü falan çok karizmatik. Benim babam karizmatiktir. Selamun aleyküm. İyi yayınlar, hayırlı günler kızım. Herkese selamlar, saygılar. Teşekkür ederim. Sana da iyi çalışmalar, iyi dinlemeler. Hoş geldin. Ayşe'den. Ayşe ne yaptın? Dur bir dakika, okunmadı olarak işaretleyeyim. Buna biraz sonra yer vereceğim. Ali Ayşe'yi seviyor diyoruz ya. İşte o Ali bizlerle birlikte. Ali merhaba. Geç olsun güç olmasın derler. Hayırlı günler, iyi yayınlar. Hayatta geç olduğuna inandığım bir şey yok. Her şey olması gerektiği zamanda. Hoş geldin. Geç olsun da güç olmasın. Doğru ama. Evet, Efe teşekkürlerini iletmiş, iyi yayınlar dileklerini iletmiş. Şarkıdan sonra ben kaçar demiş. Muhtemelen kaçtı. Sonra sadece bir cümlelik bir mesajı var. Haklısınız. Haklıyım. Ben her konuda haklıyım.

0: Evet, şimdi çarşambalı Muro'nun mesajına yer vermiştim ama genel istek üzerine yine yeniden okumak istiyorum. Kimler istedi? Ben istedim. Genel istek. İyi yayınlar Özlem Hanım. Herkese selam. Çarşambalı Muro'dan sıradaki şarkı Şefim Turhan Ustam'a gelsin. Ve ben de dedim ki Şefim Turhan Usta'ya sevgiler selamlar gönderiyorum. İyi çalışmalarınız olsun. Evet, sıradaki çalışma şöyle. Öncelikle Şefim Turhan Usta'ya gelsin. Sonra sana gelsin. Sonra radyoların diğer yüzünde bizi dinleyen tüm dostlarımıza armağanımız olsun. Şerife hoş geldin. Valla dur şimdi, Duygu'nun da mesajı var da az sonra.
1: Güneşten güzel gözleri var, ballardan tatlı sözleri var. O yüreğinde bir dizi var, besbelli

Evet efendim, iki güzel Karadeniz çalışmasından sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Duygu'dan fotoğraflar. Aa, Duygu maşallah ne güzel olmuş mutfağın. Gerçekten. Şimdi eski haline bakıyorum. Eski halini paylaşmış. Bir de yeni halini paylaş. İnsan vallahi ne keyif alır bu mutfakta. Beyaz. Bembeyaz. Şimdi kahve saatinde sen kahveni yaparsın. O mutfakta böyle bir fotoğraf çeker gönderirsin. Maşallah çok güzel olmuş. Evet, eski mutfağı 15 senelikmiş ve yeni mutfağı çok güzel gerçekten. Hoş gör ruhun, hoş gör ruhun. Çok güzel hatıralar biriktir bu yeni mutfağında. Yani eski mutfağın da fena değilmiş ama yeni mutfağın çok iç açıcı. Şerife, en sevdiğim fotoğrafla gelmiş. Yalnız fotoğrafta en sevdiğim bölümü, Şerife yine yolda. Ekranda Viyana FM Özlem Ayral Kevrek Eder var dijital ekranda. Ve bulutlar, bulutlar, bulutlar.

0: Evet Şerifeciğim, söz sende. Şöyle bir hemen Şerife'nin sesine de kulak verelim.
1: Merhaba ablacığım, hoş geldin. Sefalar getirdin. Nasılsın?
0: Çok iyiyim,
1: Ben de iş
0: teşekkür ederim.
1: yolundayım. Bugün çalışacağım.
0: Aa.
1: Biraz gerginim. Bakalım inşallah hayırlısı olur.
0: Çok güzel olacak.
1: Sesindeyim, seni dinliyorum. Ve
0: Çok.
1: kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere.
0: Bu arada fotoğrafın çok güzel. Başındaki örtünün rengi benim rengim. Ya çok güzel. Çok rahat ol. Genellikle en çok strese girdiğimiz zamanlar bir işe başlıyorsak o işe ilk başladığımız gündür. Çok heyecanlanırız. Neyle karşılaşacağımızı bilmeyiz. İşte hata yapmaktan korkarız. Her şey yenidir. Ama inanın o ilk günün heyecanı şahane, şahane bir durumdur. Çok rahat ol. Her şey çok güzel olacak. Olacak inşallah. Olacak tabii ki.

Evet, YouTube Hayat Takıl Bana kanalından sevgili Muhammed yazmış. Zonguldak'tan, Türkiye Zonguldak'tan selamlar demiş. Hoş geldin. Ne

0: Erdat babam demiş ki bayanları mutfakla, erkekleri arabayla mutlu edersiniz.
1: Gerçekten de. Ama ben arabayla mutlu olanlardanım. Ne olacak şimdi babacığım?
0: Ya var ya, gerçekten de ilginç bir şey ya. Bir malı sevmek iyi bir şey değil arkadaşlar. Bir mala bağlanmak iyi bir şey değil ama arabamla aramda inanılmaz bir gönül bağı var. Evet, Zonguldak'a sevgiler, selamlar gönderdikten sonra sevgili Duygu'nun yukarıda bir mesajı mı vardı diye düşündüm. Atladığım bir mesaj mı? 5 haftadır Türkiye'deymiş. Sonra geldik, okul alışverişi, mutfak tadilatı derken okul başladı. Ben de rahat ettim. Bundan sonra seninleyim. Ya. Ama ben tahmin ediyorum böyle yokluğunu hissettiğim bütün isimler tatildeydiler. Türkiye'deydiler. Dönüşler. Sonra işte döndükten sonraki işler, güçler. Sonra okullar. Evet efendim, şöyle devam ediyorum. Mal derken abla, ya o mal değil ya, mal mülk. Tamam, niye takılıyorsun şimdi? Türkçe'de ne acayip bir dil. Bir kelimenin 10 tane anlamı var. Mal deyince aklınıza başka şeyler geliyor. Ben eşyalardan, arabalardan, arsalardan, katlardan, yatlardan bahsediyorum.

Valla Şerifeciğim, heyecan yok, heyecan yok. Ha bu arada heyecan iyi bir şey. Heyecan yok derken tamamen heyecanın ortadan kaldırma. Kızımın bir sözü var, hiç unutmam. Heyecan iyidir anne, insanı hatalardan korur. Heyecan iyidir, iyidir. Güzeldir. Ben de seni kocaman öpüyorum. Ve sevgili Esin'cim merhaba. Eve doğru yaklaştı. Evet, fotoğraftan anlıyorum. Bu yolda bir gün ben de yürüyeceğim. Merhaba ablacığım, eve giderken resim çekmek gibi bir alışkanlık kazandırdığın için bana, sana çok teşekkür ederim. Bana ezberletiyorsun bu yolu. Bir gün bu yolda birlikte yürüyeceğiz. Selam olsun dinleyen herkese demiş. Selam olsun Esin'cim. Evet, Ümit Besen'den seni unutmaya ömür yeter mi parçasını sevgili Göksel istemiş. Hemen alıyorum sıraya, gideceğim kahvemi yapacağım. Ve zaten şahanesin, ben de çok seviyorum gerçekten. Bu parça için de teşekkürler demiş. İster

Evet, kahvemi yapmaya gitmeden önce şöyle programla ilgili ikinci level'a geçerken, ikinci bölüme geçerken küçücük bir açıklama yapmak istiyorum. Programı ilk defa dinleyenler olabilir. Ayşeciğimden gelen hangi hayvanın parmak izi insanınkine şaşırtıcı derecede benzer diye bir soru var. A. Köpek, B. Koala, C. Fil, D. Penguen. Bu soru hiç çıkmış mıydı diye de sormuş. Bu arada Ayşeciğim, ben giriş mesajını da okudum. Yani inşallah duymuşsundur. Sonra kırılmayın, bana gücenmeyin. Mesajlarınızda okumadığım olursa lütfen yazın. Bugün biraz kafam karışık, biraz ortalığı karıştırabilirim, biraz mesajlarınızın yerini yurdunu karıştırabilirim. Ama sizler biliyorum ki hoş göreceksiniz ve düzelteceksiniz. Sürçülisan eylersek affola. Evet, bugün günlerden bilgi günü. Bugün günlerden çarşamba. Ve çarşamba günleri biz ne yapıyoruz? Wow dedirten bilgileri paylaşıyoruz interaktif bir şekilde. Böyle çok da sıkılacağınız bir program değil. İlk defa dinleyen dostlarımız, yol arkadaşlarım olabilir. Ay, sıkılacak mıyız? Yok yok, hiç sıkılmayacaksınız. Çok eğlenceli. Aksine çok eğlenceli. Ben yine çok güzel bilgileri hazırladım. Bugün sizlerle buluşacağım ama sizlerden gelen bilgiler de çok önemli. Mesela ilk soru Ayşe'den gelmiş. Hangi hayvanın parmak izi insanınkine şaşırtıcı derecede benzer? A. Köpek, B. Koala, C. Fil, D. Penguen. Evet, sizlerden gelecek olan cevapları da bekliyoruz. Şimdi efendim, bazen küçücük bir bilgi bir gün çok işinize yarayabilir. Bugün Allah Allah, bu bilgi de nerede işime yarayacak diye düşündüğünüz bir bilgi, İlerleyen zaman sürecinde bir gün bir yarışmada size en büyük ödülü kazandırabilir. Mesela hiç düşündünüz mü bilmiyorum. Bir insanın beyninde kaç tane düşünce dolaşıyor? Yani dün akşam bunu düşündüm. Çünkü hani bazen diyorum ya, kafamda 40 tane tilki var, hiçbirinin kuyruğu birbirine değmiyor. Aslında o tilkilerin her biri bir düşünce. Dün akşam dedim ki, acaba bir insanın beyninde kaç tane düşünce dolaşıyor olabilir? Ya da neden bazı anları yıllar geçse bile mesela hiç unutmuyoruz? Bir hayvanın bizden çok daha farklı bir dünyayı nasıl gördüğünü merak etmiyor muyuz? Ediyoruz. Ve vücudumuzun biz farkında bile değilken neler yaptığını merak ediyor muyuz? Ediyoruz. Aslında her şey bir merakla başlıyor. Ve bilgi günündeki alt temel düşünce ile zihnimizi çalıştırmak, bugüne kadar yaptığımız rutin işlerden birazcık arınmak. Çünkü artık çok makineleştik. İşte sabah oluyor, kalkıyorsunuz, hep aynı şeyleri yaparken beyin çalışmayı unutuyor ve atıl bir şekle geliyor. Ve son yıllarda yapılan araştırmalar, sizler de çok iyi bilirsiniz ki Alzheimer hastalığında artık yaş 20'lere falan indi. Yani o kadar söyleyeyim ki Alzheimer hastalığının bundan 30 yıl 40 yıl önce ismi bile çok nadir ortalıkta gezerken, hiç ismi bile bilinmezken, bugün artık insanlarda Alzheimer korkusu çok fazla. Yani neticede Alzheimer'ın bir de çaresi yok. İşte bütün bunların temelinde beynimizi çalıştırmamak, zihin yapımızı atıl ve tembel bir şekle dönüştürmek. İşte oyunun, aslında bugünkü oyunumuzun, bilgi günümüzün, wow dedirten bilgi günümüzün ana temel sebebi bu. Şimdi efendim, bugün size öyle bilgiler getirdim ki bunu ilk kez duyuyorum diyebilirsiniz. Belki de duydunuz. Yok artık, gerçekten mi diyeceğinizi düşünüyorum. Ama benim sevdiğim en güzel tarafı şu bugünün: bilgi sadece bilmek değil arkadaşlar. Bazen bir bilgi merakın kapısını açıyor. Merak, yani dün de söyledim ya, çok önemli. Ve kuralımız aslında, ne oldu buraya? Cihazım hala arızalı bu arada. Kuralımız basit. Şaşırmaya izin var. Wow demek serbest. Evet, böyle bir girişten sonra efendim devam edelim mesajlarınıza ve ben gideyim kahvemi yapayım, geleyim sonra bilgilerinize devam edelim. Bir şey demedim abla ya, mala bağlamak deyince ne bileyim ya, mala bağlanmak dedim. Bağlanmak, mala bağlamak demedim bir kere. Şaka yapıyorum Tamel'cim ya. Ama Türkçe böyledir zaten.
Bu arada Leonardo da Vinci için gönderdiğim bilgiyi biraz sonra paylaşacağım. Ve Mustafa Çatalkaya, hoş geldin.

Evet, şöyle araçtan böyle bir fotoğraf, çok güzel bir fotoğraf. Aracında bu içecek midir? Şöyle bir büyüteyim. Bagıt. Nedir bu? Yemek falan mı Mustafa? Kahve. Pardon, özür dilerim. Geldim. Kahvemi alıp da geldim. İnsanın karnı aç olunca. İyi yayınlar diliyorum abla demişsin. Çok teşekkür ederim. Yalnız kahvenin şeyi, ne denir ona? Ambalajı enteresan. Üzerinde çok gülecek Mustafa, biliyorum. Üzerinde sanki tavuklu pilav varmış gibi bir fotoğraf gördü gözlerim. Aslında kahve. Yani ne kadar aç olduğumu anlayın. Ay ay. Evet efendim, sevgili Ali'den de bir mutfak fotoğrafı gelmiş. 25 yıllık mutfak. Bir 25 yıl daha gider mi? Sen gider yazmışsın, şimdi büyüttüm. Ooo gider. Abi gider. Bu mutfağın gideri var. Bir kere şu renk klasik. Yani şimdi böyle daha modernize ediyorlar, modern mutfaklar, ama bu klasik dizaynı da çok seviyorum ben. Çok güzel. Gider Ali. Onayı verdim. Bence bir 25 yıl daha gider. Ve devam edelim. Sevgili Ayşe'ye cevap vermiş. Koalaymış. Kolay bir soru olmuş Özlem Hanım. Ama bu bilgi bir gün işime yarar mı? Ondan pek emin değilim. Yine de belli mi olur? Koalalarla ilgili çok enteresan şeyler söyleyeceğim size biraz sonra. Ama ve lakin şimdi şu şarkı sırayı aldı. Göksel istedi, ben sıraya aldım. Hemen ardından güzel bir çalışma daha sırayı alacak. Ve iki güzel çalışma sonra ben kaldığım yerden devam edeceğim. Şöyle bir Esin'in mesajına da bakmak istiyorum. Esin, bunu kahvemle birlikte okuyacağım. Şöyle bir hemen okunmadı olarak işaretleyeyim. Evet efendim, kahvemi alıp geliyorum ve kahvem, keyfim ve kahyası mikrofon başında olacağız. Lütfen radyonuz açık olsun. Göksel'den de bilgi gelmiş. Bütün bilgilere de yer vereceğim. Beni dinlemeye devam edin. 11. Viyana'da hizmet veren Nova Home'un katkılarıyla Keyfe Keder devam ediyor. Şimdi

Evet efendim, wow dedirten bilgilerde ilk bilgi Tamer'den geldi. Leonardo da Vinci'nin bazı defterlerinde yazılar ayna görüntüsü gibi ters yönde yazılmış. Evet, tarihin belki de en ünlü dahilerinden biriyle ilgili çok ilginç bir bilgi. Ben Leonardo için dahi diyorum çünkü Leonardo'nun o kadar fazla yeteneği var ki. Ve bazı defterlerini açtığınız zaman, benim de bildiğim bir bilgiydi bu, bir bakıyorsunuz yazılar ters. Hani normalde soldan sağa yazıyoruz ya, Leonardo bazı notlarını sağdan sola adeta aynaya bakıyormuşsunuz gibi yazmış. Öyle yazmış. Yani bir cümleyi okumanız için, onun yazdığı bir cümleyi okumanız için gerçekten ayna kullanmanız gerekiyor. Ve işin aslında wow dedirten bölümü, Leonardo bunu sadece birkaç kelimede değil, defterlerindeki çok sayıda notta kullanmış arkadaşlar. Üstelik Leonardo'nun solak olduğu da biliniyor. Şimdi sağdan sola yazmak, solak bir insanın mürekkebi elinin altında dağıtmasını azaltan pratik bir yöntem de olabilir ama Leonardo'nun bunu özellikle neden tercih ettiğini merak etmiş olabilirsiniz. Çünkü benim oğlum da solak ama böyle yazmıyor mesela. Ne yazık ki bu sorunun cevabını bulamamışlar. İçer misin?

0: kaldıralım sessiz.
1: Şimdi Leonardo'nun aynalı yazısı belgelenmiş bir özellik aslına bakarsanız. Doğru bir bilgi. Özellikle defterlerindeki İtalyanca notlarda görülmüş, gizlemek için yazdı açıklaması gelmiş bazılarından. Teşekkürler Tamer. Acele

0: Evet Esin, ama eve gitti, kahvesini yaptı, fotoğrafını çekti. Renkler de olsun dünyamıza, afiyet olsun hepimize. Arkada muazzam güzel ya. Buzdolabının üzerindeki magnetler mi onlar? Öyle düşündüm. Hadi alıyorum bir yudum. Afiyet olsun. Şimdi efendim, biliyorsunuz Esin eve yaklaştığı zaman böyle hemen bir fotoğrafla olayı taçlandırıyor. Kök aynı kök. Kimi yapraklar canlı, kimisi rengini kaybetmiş. Aynı dünyayı paylaşan bizler gibi. Bakınca bunu hissettim. Çok iyiydi. Geleceğe yatırım yapıyorum ben ablacığım. Resimleri göndererek manifest. Manifest. Evet.
1: Kimi sıcak, kimi serin bir şeydi. Ama hisler aynı kapta
0: Ve
1: toplandı.
0: Zuhal'cim.
1: Dursun biraz.
0: Aa, arkada aşkın gözyaşları.
1: Kalp ritmini
0: Valla tam Türkiye'den, Isparta'dan, Viyana'ya benden önce gittiler ya. Gülşadiye'nin kulakları çınlasın. Benden bir saksı aldı, bütün Viyana'ya dağıtmak üzere organize oldu. Zuhal'cim ya. Çok güzel. Fotoğraf çok güzel. Hepimize afiyet olsun. Alıyorum bir yudum.

Oho, Leonardo için Ali şöyle yazmış. Aynaya bak, okuduklarında yüzleş demiş olabilir. Vallahi demiş olabilir çünkü Leonardo'nun kafası çok değişik çalışıyor. Acayip hayran olduğum bir sanatçı. Bana göre dahi.

Evet efendim, bana Esin'den de bir fotoğraf geldi. Onda da var aşkın gözyaşı çiçeği diyeceğim de. Yeşil bir bitki aslında, çok da değişik bir bitki. Vallahi hızla büyüyorlar. Hadi bakalım.

0: Evet efendim, koalalara tembel hayvan da deniyor ve koala aslında okaliptüs yapraklarından sarhoş falan değil. Yani sürekli uyumasının sebebi bu değil. Beslendikleri okaliptüs yaprakları çok düşük kalorili ve lifli. Koalalar enerjilerini korumak için günün büyük bir bölümünü uyuyarak geçiriyorlar. Öyle yani, aslında sarhoş falan değiller. Böyle internette böyle bilgiler dolaşıyor da o yüzden söyledim. Ve koala çok enteresan bir hayvan. Yavrusu doğduğunda inanılmaz küçük. Yavrusundan bahsediyorum. Koala'nın gebeliği, yani hamilelik süresi 34-36 gün. Yavru doğduğunda son derece gelişmemiş halde ve yaklaşık yarım gram. Yarım gram arkadaşlar. Doğduğu zaman koala'nın yavrusu yarım gram. Sonra kendi başına annenin kesesine doğru ilerliyor ve yaklaşık 6 ay boyunca kesede gelişmeye devam ediyor. Ve enteresan olan, aslında burada wow dememizi sağlayan bilgi, koala bebeği doğduğunda neredeyse yarım gram, söylediğim gibi. Yani dünyaya geliyor aslında ama asıl büyümesini dışarıda değil, annesinin kesesinde tamamlıyor.
1: Bir şarkı gibi söyledim.
0: Ve anne koala yavrusuna özel bir ilk yemek veriyor. İlk yemek. Hani bizim bebekler doğduğu zaman ilk süt çok faydalıdır, ilk emzirme önemlidir ya. İşte koalalarda da böyle bir düzen var. Yavru yaklaşık 6 aylık olduğunda sadece sütten kesilmiyor. Anne koalanın ürettiği pap adı verilen yumuşak dışkıyı da tüketiyor. Pap. Çok enteresan bir şey. Bunu unutmayın. Belki bir gün bir yerde karşınıza çıkar. Valla kulağa biraz tuhaf geliyor ama bunun önemli bir nedeni var. Bu pap denilen şey yavrunun bağırsaklarına okaliptüs yapraklarını sindirebilmesi için yardımcı olacak bakterileri kazandırıyor. Wow arkadaşlar, yani gerçekten yaratılış muazzam, muazzam. Şimdi sıkı durun, sıkı durun. Koala annesi yavrusuna yemek hazırlıyor. Ama bu yemek bizim mutfaklardan çıkmıyor. Annenin dışkısından geliyor. Çünkü yavrusunun bağırsaklarına okaliptüs yapraklarını sindirebilmesi için gerekli bakterileri kazandıran bu. Ve koalanın genomu insan genomundan birazcık daha büyük. Koala genomunu inceleyen Avustralya Müzesi araştırmacıları, ki koalalar en çok Avustralya'da varlar. Koala genomunun insan genomundan biraz daha büyük olduğunu ve 26 binden fazla gen bulunduğunu bildirmiş. Yani bu bilgi aslında wow dedirtecek kadar etkili. Çünkü düşünün ki koalalar küçücük, sevimli bir hayvan ama genetik düzeyde son derece ilginç bir canlı. Değerli yol arkadaşlarım, bir koala gördüğünüzde aklınıza sadece tüylü, uykucu bir hayvan gelmesin bundan sonra. Çünkü o küçücük bedenin içinde insan genomundan biraz daha büyük bir genom var. Yani görüntü küçük, genetik hikayesi ise hiç de küçük değil. Ve Samet merhaba. YouTube Hayat Takıl Bana kanalından yazmış Samet. Samet'cim hoş geldin. Sefalar getirdin. Ve şöyle bir devam edeceğiz mesajlarımıza. Şenol merhaba. Yandan bak bakayım. Kime benziyor? Ya. Kendine mi benzettin? İyi çalışmalar diliyorum ve dinliyorum demiş. Vallahi Leonardo'nun yandan profili epey etkileyici. Aramızda tek var, onun sakalları çok uzun. Evet, sen de sakalları uzatırsan yani bu profile sahip olabilirsin. Sayesinde bak ne kadar kıymetli olduğunu öğrenmiş olduk. Wow! Cappuccino! Ve aleykümselam Samet.

0: Nova Home.
1: Samet, 14-14. Ya eskiden programlarda böyle mesajlar geldiği zaman biri seni düşünüyor derdim. Biri bizi düşünüyor derdim. Evet, sevgili Ayşe'den gelen wow dedirten bilgiler. Gökyüzüne baktığında aslında geçmişe bakıyorsun. Çünkü yıldızlardan gelen ışığın dünyaya ulaşması zaman alıyor. Yani bazı yıldızları onların yıllar hatta binlerce yıl önceki halleriyle görüyoruz. Mesela güneşin ışığı bize yaklaşık 8 dakika 20 saniyede geliyor. Yani güneşe baktığımızda onu tam şu anki haliyle değil, 8 dakika önceki haliyle görüyoruz. Wow. Ve bir bilgi daha gelmiş. Vücudundaki bazı atomlar senden önce yaşamış insanların ve canlıların bedenlerinde bulunmuş olabilir. Evet, fosiller bunu göstermiş. Gerçekten de doğru bir bilgi. Valla vücudunuzdaki bazı atomlar gerçekten de sizden önceki insanların veya canlıların bedenlerinde bulunmuş olabilir. Çünkü dünyadaki madde sürekli bir döngü içinde demiş sevgili Ayşe. Sonra da bir mesaj daha var. Ben Isparta'yı özledim. Isparta burada. Isparta'dan Hollanda'ya sevgiler, selamlar olsun.

Ayşe'cim merhaba. Yani Ali Ayşe'yi seviyorum. Ayşe'si. Ayşe'ler karışmasın. Şimdi Ayşe gelmiş. Biraz önce biliyorsunuz Ali 25 senelik mutfağın fotoğrafını paylaştı WhatsApp mesaj hattımızdan. Dolayısıyla ben de onayı verdim. 25 yıl daha gider dedim. Üstelik sponsorum da Nova Home. Niye böyle söyledim ki? Hemen Nova Home'a gidin demem lazımdı. Ve Ayşe gelmiş. Bir kızmış. Niye bizim eski mutfağımızı paylaşıyorsun? Nova Home'a gidelim. Diyor durup dururken. Masraf çıkardım. Gidin benden de selam söyleyin. Valla gerçekten gidin benden selam söyleyin. Yani yaptırmanız önemli değil de sponsorlarımızı ziyaret etmeniz çok önemli. Ben onayı geri çekiyorum Ali. O mutfağın yeni haline ihtiyacı var. Ay ne kadar ikili oynuyorum. Ve demiş ki koalaların tembelliği parmak izinden daha çok benziyor insanoğluna. Aa çok iyi bir bağlamdı. Kul köle olmadım mı deli? Nasıl yaptın bunu? Evet Samet'ciğim ben de kahve içiyorum. YouTube Hayat Takıl Bana kanalından bizi dinleyen dostlarımıza da sevgiler selamlar gönderelim. Ama sizi buraya davet etsek +43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. Bize buradan mesaj yazmaya devam etsiniz. Çünkü YouTube'da bazen gelen mesajları görmüyorum. Dolayısıyla biraz geç kalıyorum. Ama alıyorum kahvemden bir yudum. Bu arada Mustafa Çetin. Selamun aleyküm Özlem Hanım, hoş geldin. Biraz geç yazdım galiba. Yok hayır. Hayatta hiçbir şeye geç kalmıyoruz. Hadi. Kulağın bizde, kahven elinde, kahveler içilsin. Ay, sadece benim için gideceklermiş Nova Home'a. Gidin arkadaşlar, gidin. Ali teşekkür ederim ya. Bakın programlar gerçekten de bizim en şahane anlarımıza imza atıyor. Ben bunun farkındayım. Bir müzik programı değil bu aslında bakarsanız. Hepimizin ihtiyacı olan ya hem eğlenmek, hem düşünmek, hem konuşmak, hem paylaşmak. Hepsinin var olduğu bu programların ve Viyana FM'in devamı için sponsorlarımızın destekleri önemli. Ve sponsorlarımızın desteklerine de nasıl cevap vereceğiz? Viyana'da olsaydım, vallahi ben hep söylüyorum, sponsorlarımızı haftada bir mutlaka ziyaret ederdim ya da sizi kolunuzdan tutup götürürdüm. O kadar diyeyim. Teşekkür ediyorum Nova Home'a. Yaptın bunu, çok teşekkürler Samet, afiyet olsun. Aylar geçti anca indirdim resmini. Söylesin bir kalbe nasıl sinirim. Özleyen özleyene özlemek güzeldir kavuşma ihtimali varsa. Ben de İstanbul'u özledim demiş Esin. Gitsen mi acaba ya da kaçsan mı acaba? Valla şöyle yapabilirsin Esin. Kocaeli Kitap Fuarı'nda olacağım. Ne zaman? 9 Ekim Cuma günü olay yeri kitabının imza günü olacak inşallah. Kocaeli'nde tanıdıklarınız varsa ve Kocaeli ve çevresinde tanıdıklarınız varsa lütfen duyurun. Hazır yeri gelmişken söyleyeyim. 9 Ekim'de imza günüm olacak. Saatini programlarda sizlerle buluşturacağım. Henüz saatiyle alakalı tam onay almadım ama muhtemelen Türkiye saatleriyle 14.00'da Ateş Yayınları'nın standında olacağım. Dolayısıyla eğer Kocaeli ve civarında tanıdıklarınız varsa lütfen şimdiden organize edin. Esin'cim hani ben de Kocaeli'nde olacağım ya, belki gelirsin ya, İstanbul'a da yakınız ya.

Evet efendim, bir ilginç bilgi de sevgili Göksel'den gelmiş. Gerçekten ilginç. Ben şarkıyı dinlerken, eseri dinlerken sizlerle birlikte küçücük de bir araştırma yaptım. Gerçekten enteresan. Rusya ile ilgili bir haber. 2045 Avatar Ölümsüzlük Projesi ile alakalı. Yani şimdi size şöyle bir şey desem, gelecekte insanlar ölmeyecek, hiç ölmeyecekler desem ne düşünürdünüz? Ya da şöyle bir soru sorsam, mesela gerçekten bu proje hedefine ulaşsa, hani çok ütopik, yani ben ulaşacağına inanmıyorum da, öyle bir şey yok da, hadi diyelim ki oldu, nasıl karşılardınız? Mesela şöyle bir hak tanınır, dediler ki yani hiç ölmeden yaşayabilirsin ya da ölümü isteyebilirsin. Hangisini tercih ederdiniz? Ölümsüzlüğü mü tercih ederdiniz? Yoksa yok arkadaş, bu dünyanın kahrı bu kadar uzun süre çekilmez mi derdiniz? Onu merak ettim. Yani bilim kurgu filmi gibi ama değil. En azından böyle bir fikir gerçekten ortaya atılmış arkadaşlar. Ölümsüzlük projesi diye bir projeden proje tarihe geçmiş Rusya ile ilgili. Ve 2045 ölümsüzlüğünü bulacaklarını söylemişler. Ve 2011 yılında Rus girişimci Dmitri Itskov tarafından 2045 İntiyatif adı verilen bir proje başlatılmış. Yani proje aslında 2011 yılında başlatılmış. İnsan bedeninin ömrünü radikal biçimde uzatmak ve sonunda insan kişiliğini biyolojik olmayan bir bedene aktarabilmek. Aslında projenin özü bu. Yani bedenin ömrünü radikal biçimde uzatmak, ömrü uzatıyorlar. Sonunda da insan kişiliğini biyolojik olmayan bir bedene aktarabilmek. Proje bu aslında. Ve projenin Avatar adı verilen planında önce insan tarafından kontrol edilen robotik bedenler. Robotik bedenler. Ya çok enteresan gerçekten. Ve daha ileride ise insan bilincinin yapay bir taşıyıcıya aktarılması hedeflenmiş. Yani robotlara aktarılmasından bahsediyoruz. Ve bütün bunlar için bir de tarih koymuşlar. 2045 demişler. O yüzden projenin adı 2045 Avatar Ölümsüzlük Projesi olmuş. Bu Rusya 2045'te ölümsüzlüğü bulacak demek falan değil arkadaşlar. Böyle bir şey anlaşılmasın. Bu sadece saçma sapan bir proje diyeceğim ama insanlar artık nelerle uğraşıyorlar. Şimdi bu bir grubun 2045'i ölümsüzlüğe giden teknolojiler için hedef olarak belirlediği anlamına geliyormuş. Yani hedefleri 2045. Bugün henüz insan bilincini bir robota aktarabilmiş tabii ki değiliz. Ama düşünsenize, Allah aşkına bir düşünsenize, bir gün bedeniniz yaşlanıyor fakat sizin zihniniz başka bir taşıyıcıda yaşamaya devam ediyor. Yani ölümsüzlük derken aklınıza gelen, böyle tam konuşmanın sohbetin başında aklınıza gelen gibi değil. Yani işte o zaman insan ölümsüz mü oluyor Allah aşkına ya? Yani hadi bunu başardılar diyelim ama ben hiç istemem böyle bir şey. Yoksa ne bileyim, ben dediğimiz şeyin başka bir bedenle devam eden bir kopyası mı? Ben ama benim bir kopyam var. Valla insanı insan yapan şey bedeni mi? Önce bunu düşünmek lazım, yoksa bilinci mi? Bunları düşünmek lazım. Sevgili Göksel'e de bu bilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Mesajlarınıza devam ediyorum. Şimdi biz ölüp geri mi geldik? Ben kimdim acaba? Tamer, bu soruları hep sor.

Vallahi bilmem. Mutfağını, evini değiştirecek olanlar Nova Home'a gidiyorlar arkadaşlar. Benden söylemesi. Ve sinek kuşunun yumurtası bir kahve çekirdeğinden daha küçükmüş. Sinek kuşu diye bir kuş mu var Erdatlı babacığım? Dur bakayım bir sorayım. Sinek kuşu neymiş ya? Yumurtası. Dur bakayım ne diyecek benim Bay Harikam. Dünyanın en küçük kuşunun yumurtası. Arı sinek kuşu. Dünyada yaşayan en küçük kuşmuş arkadaşlar. Wow, bilmiyordum. Yani sinek kuşu derken arı sinek kuşuymuş. Resmine de ulaştım şu anda. Valla Google'dan bakın gerçekten. Yumurtası minnacık. Çok ilginç. Dişisinin bıraktığı yumurtalar yaklaşık 5-6 milim uzunluğunda ve yaklaşık 0.25 gram. Yarım gramın da altında. Koala yavrusundan da küçük. Yani kabaca küçük bir kahve çekirdeği boyutunda.

0: Samet merhaba. Evet, WhatsApp mesaj hattımızdan geldin. YouTube'dan yazan sen misin? Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar. Avusturya'dan katılıyorum. Vallahi çok sevindim, beni mutlu ettin. Allah da seni mutlu etsin. Cengiz Kurtoğlu'ndan unutulmaz bir eser istemiş. Liselim. Şimdiden teşekkür ederim. Aldım sıraya.
1: Sevdiğim, aşkı senle bildim. Her şeyim, gözyaşını sildim. Son sözüm,

isimsiz gelen bir mesajımız var. Çok ilginç bir mesaj. Bu arada çok fazla mesajımız var. Arkadaşlar neden benim mesajım okunmadı diye düşünüyorsunuzdur. Lütfen gönül koymayın. Hoşgörünüze sığınıyorum. Yani gerçekten keşke elimde bir sihirli değnek olsa hepinizin mesajlarını aynı anda okuyabilsem. O yüzden biraz bekletiyorum sizleri. Lütfen sakin olun ve kızmayın. Gönül koymayın. Selimcim hoş geldin. Bu arada Raşit'in mesajını biraz bekletiyorum. Sevgili Fırtına Mehmet'in mesajı var. Esin'den bir mesajımız var. Zuhal'in bir mesajı var. Evet biraz bekletiyorum ama burada enteresan bir mesajımız var. Şimdi isim okumayacağım. Kimin olduğunu söylemeyeceğim ama mesajı dikkatli dinleyin. Rüzgara savurmadan, sonsuza uzanmadan. Selamun aleyküm Özlem abla. Yarın eşimin doğum günü. Yaklaşık 3-4

0: 4 aydır sıkıntılı bir dönem geçirdik. Aramız biraz açıktı. İyi bir Türk restoranı var mı Viyana'da? Ben o konulardan pek anlamam. Bir sorarsanız yayındaki arkadaşlara. Evet arkadaşlar. Şimdi isimsiz gelen bu mesajımız eşiyle biraz arası limoniymiş. Ama iyi olmasını istiyor. Yarın da eşinin doğum günüymüş. Onu güzel, kaliteli, nezih, aynı zamanda ekonomik ama romantik bir yere götürmek istiyor. Evet, Viyana'da bildiğiniz böyle bir yer varsa hemen yazıyorsunuz arkadaşlar. Bir yardımcı oluyoruz. Ve demiş ki bir sorsanız yayındaki arkadaşlar, bir de tek taş istiyormuş eşi. Alsam nasıl tepki verir ki? Sana zahmet bir bayan olarak cevap versen teşekkürler. Ben buna cevap veremem sevgili yol arkadaşım. Çünkü valla benim tek taşlarla aram yok. Yani bana mesela aramın bozuk olduğu eşim, sevgilim ya da birisi olsa hayatımda aramızda bozuk. Bana tek taş hediye etti. Valla çok da sevinmem ben. Çünkü benim istediğim bir şey değil. Ben böyle bir şeye tav olmam. Hatta kızarım da. Bu neydi şimdi derim. Ama dediğim gibi bunu buradaki hanımefendilere soralım. Böyle bir şey olsa eşinizle aranız açık. Size bir tek taşla güzel bir yerde yemek esnasında tek taşı çıkarsa, yeniden evlenme evlenme teklif etse. Hoşunuza gider mi hanımefendiler? Hanım arkadaşlar, bayanlar, kadınlar hadi yazın bakayım. Ben kendi fikrimi söyledim. Ama bak ben ölçü olmayayım. Çünkü ben biraz bu konuda çıkıntıyım. Yani biraz farklıyım. Dolayısıyla bilmiyorum da kadınlar mutlu olur gibi geliyor. Yani şöyle yüzdelik hesaba vurduğum zaman %80'i tek taşa mutlu olurlarmış gibi geliyor. Ben teşekkür ediyorum. Hemen geldi. Damak restorant dediler. Başka? Damak restorant nerede Mustafa? Ay hiç böyle bir şey yaşamadım. Ayşe vallahi ben de şaşkınım. Seninle her günüm ömre bedel. Evet şimdi sevgili Ali'den bir yer geldi. Ben bunları bir kopyalayıp isimsiz arkadaşa göndereyim. Yol arkadaşıma kopyala. Birinci Viyana'da The Kent Restaurant dendi. Damak Restaurant nerede bu arada? Dur bakayım. Neredesin? Ay şimdi bir dakika heyecan yaptım. Neredesin? Şöyle kontrol edelim. Evet arkadaşlar, ne şanslı eşi demiş bak Ayşe. Demek Ayşe çok mutlu olur böyle bir şeye. Evet, Raşit'in mesajını da bir okuyayım. Alo, hey ben buradayım, niye okumuyorsun teyze? İşte bak Raşit. Bu arada liselimde girdi. Of, dinlemeyeli kaç yıl oldu bilmiyorum. Ne anlatıyorsun be abla, be abi, gözünü seveyim. Ben Viyana'da koalayı nerede göreyim, Allah Allah. Ya düşün ki Raşit, bir yarışmaya katıldın. Ve yarışmada büyük ödül sorusu koalalarla ilgili. Kocaman bir ödül verecekler. Ve bir tek sen biliyorsun. Çok şahane olmaz mı ya? Ve ne 2045'i, ne insanı geri getirmesi, gözünü seveyim. Çalışıyor adamlar Raşit'ciğim. Kafa yoruyorlar. Diyorlar ki işte projenin adı 2025 Avatar. Biz diyorlar insanın zihnini alacağız, robotlara nakledeceğiz diyorlar. Adamlar çalışıyorlar. Allah Allah. Beynim yandı, uykum geldi. Ay vallahi şimdi ne diyeyim sana? Evet, liselime devam edeceğiz tabii ki. Burada bir sesli mesajımız var.
1: İsmim hatırlanmaz mı? İşte açalım
0: tarafıyı.
2: Hiç benim bir suçum olmamasına rağmen. Bak ben Cengiz'le.
1: Yalan söyleme. Senin suçun.
0: Bu ne?
1: Evet, senin suçun hepsi.
2: Yarakası var.
1: Senin suçun hepsi. Sana manyak.
2: Ay şakın alın. Telefonda ama böyle karşılıklı konuşamam.
1: Lan sen ne, zaten normalde de karşılıklı konuşmuyor.
2: Sus oradan.
1: Ne susacağım?
2: Cengiz.
0: Ya, şimdi bir dakika, Cengiz Kurtoğlu'na geçiş yapamıyorum çünkü o şarkıda gülemem arkadaşlar. Ben Viyana FM'e durmadan sesli mesaj atınca bana gelen tepkiler işte şunlar.
1: İsmim hatırlamaz mı? İşte kaç var taraflıyım. İşte.
2: Hiç benim bir suçum olmamasına rağmen bak ben kendimle yalan söyleme.
0: Ya çok alemsin Şenol ya. Şimdi Damak Restorant'ta 10. Viyana'da navigasyona Damak Restorant yazarsa çıkar demiş sevgili Mustafa Çatalkaya. Varsa Esin niye sildin? Niye sildin? Hadi liseli mi bir dinleyelim. Sürprizler, sürprizler. Valla çıksan karşıma Kocaeli Kitap Fuarı'nda. Of ya çok güzel, hayali bile güzel Esin.

Evet Selimcim, canım benim, ciğerimin sol köşesi, Konya'ya sevgiler selamlar. Sefa nerede Selim? Hani sponsorlar da bir varlık gösteremiyor, hala bozuk mikserle yayın yapıyoruz. Sponsorlar ilgi bekliyor Selimcim. Vallahi evet, bozuk mikserle yayın yapıyorum gerçekten. Elim alıştı yalnız, farkındaysanız. Artık yaptıramayacağıma kanaat getirdim. Çünkü eski bir mikser. Şey, parçayı bulamıyorlar. O portun parçasını bulamıyorlar. Dolayısıyla böyle arada cızırtı gelse de idare ediyoruz ya. Yani sponsorlar bizden ilgi bekliyor. Mikser be. Ay ne güzel olur şimdi. Düşünüyorum, yayından sonra Nova Home'dan, işte Nova Home'un sahibi arıyormuş. Özlem Hanım, mikseriniz bizden olsun. Parmağımız uyuştu, iyice hissetmiyoruz parmağı. Gerçekten orta parmağım yamuldu arkadaşlar, mikser yüzünden yamuldu, o kadar diyeyim. Ay Samet diyecek ki sus artık Özlem Ayral, Allah aşkına şu şarkımı bir dinleyeyim. Tamam, sustum. Suat hoş geldin bu arada.

Hayır, Sefa'nın bir fotoğrafını göndermiş Selim. Valla dertli dertli, sağlığa zararlı tütün maddesini içiyor. Sonra altına bir not düşmüş: Sefa dertli, liseliyi dinler. Bak, liseliden sonra da ya Ümit ve senin böyle demek ki okul yollarında çok anıları var. Şöyle bir çalışma vardı. Hadi Sefa, biraz daha dertlen.

Selam abla, kesinlikle kabul eder, çok sevinir demiş Suat. İsmini paylaşmayan yol arkadaşımın tek taş alması farz oldu. Eskiden. Ya da Ajda bilezik de olabilir. Aman, tanesi Türk parasıyla 70 bin lira. Of, Raşit'in bir fikri var ama. İnşallah her şey güzel olur, bir akşam olur. Güzel bir akşam olur senin ve eşin için demiş isimsiz dinleyicime. Valla benim için önemli olan şu, eşiyle arası düzelsin arkadaşlar. Valla bilemiyorum, ben onun için dua ediyorum. Madem bu kadar düzeltmek istiyor, madem bu kadar iyi olmasını istiyor, inşallah gönlüne göre olsun. Ve sevgili Demet bizlerle birlikte, selamun aleyküm ablam ve aleyküm selam, ben geldim, hoş geldin. Şükür yeniden kavuşturana, öpüyorum seni güzellik, ben de seni çok öpüyorum Demetciğim, hoş geldin. Ve bu şarkılarla Tarabya'ya götürürdüm, götürürdüm beni, güzeldi be. Ya eskiden tavernalar vardı Tarabya'da. Şimdi tam böyle burunda biz balık tutmaya gidiyorduk o zamanlar. Bir fener var orada. Tam onun arkasında bir taverna vardı. Ümit Besen orada çıkıyordu. Ve biz Ümit Besen'i bedavadan balık tutarken dinliyorduk. Vay eski ya, çok güzel.

0: Evet, şimdi ismini göndermeyen, ismini paylaşmayan değerli yol arkadaşım için fotoğraflar göndermiş Erdatlı babam. Ben fotoğraflara bakıyorum. Grill House, Ali Grill House. Şöyle bir bakıyorum. Vallahi güzel bir yere benziyor gerçekten. Fotoğraflara bakınca güzel. Burayı arasın, bazı akşamlar canlı müzik oluyormuş. İsimsiz yol arkadaşım Ali Grill House. Bir de şöyle bir sesli mesajımız var Erdatlı babamdan. Canlı müzik bayağı iyi. Mesela benim için çok güzel bir sürpriz olabilirdi beni götürse. Mesela tek taştan bile çok fazla mutlu olabilirdim.
1: Bir de şu kız arkadaşa bir şey söyleyeyim, arası limoni olan. Yani tek taşı alma gücün bütçeni yıpratmayacaksa alabilirsin. Ona kimsenin karışma hakkı yok da. Eğer bütçeni yıpratacak durup dururken tek taşınla mutluluğunuz devam edecekse o tek taş yerine
0: iyi.
1: Sana 15 taş aldırırım, daha uzun olsun mutluluğumuz ama tek taşınla olacak bir şey değil. Mutlu etmek istiyorsan küçük şeylerle de mutlu etmen lazım veya bir bayanın bütçesini bilip, ailesinin bütçesini bilip küçük şeylerinden de mutlu olmasını bilmesi lazım yani.
0: Evet.
1: Bir ailede yani durup dururken kocasının veya aile ortamının bütçesini aşacak şeyleri istediği zaman bilmiyorum yani söylemek istemiyorum da o evlilik ne kadar gider, nasıl olur veya o hayat arkadaşıyla nasıl olur onu bilmiyorum.
0: Ben
1: Yani
0: de senin.
1: küçük şeylerinden de mutlu olmasını dese bir tek taş neye yetecek? Tek taş hadi bir seneye yetti. Öbür sene ne olacak? Ondan sonraki sene ne olacak? Sana 50 sene yaşasanız, 50 sene beraber olsanız 50 taş alman lazım.
0: Çok
1: Olur
0: doğru.
1: Mu öyle şey?
0: Bir de şey söyleyeceğim. Tek taşlar ne kadar oldu? Bak ajdaları biliyorum da tek taşları bilmiyorum. Çok pahalı hediyeler gerçekten. Bir de yani tek taşla yürüyecekse ya da tek taşla yürüyen bir ilişki, yani tek taşa tav olup da yürüyen bir ilişki ne kadar sağlıklı olur? O da tartışılır. Bu arada en sevdiğim fotoğraf geldi. Sevgili Ispartalı Ayşe'den. Şu anda seyir halinde ve dijital ekranda Viyana FM'i görüyorum. Özlem Ayran KFK'leri görüyorum. Bak Tamer şiir yazsın demiş ama bu şiir yazmak herkesin harcı değil. Hatta Raşit'ten çok güzel bir öneri var. Neredesin Raşit? Atış serbest diye başlamış ama ben Raşit dedim bir kere. Ama çok güzel bir mesaj. Ben o yüzden ismi söyledim Raşit. Hakkını helal et. Ne yemeğe götürmesi ne tek taşı. En güzel yemek evde kendi yapsın. Güzelce masayı donatsın. En güzel hediye o olur bence demiş. Çok iyi bir fikirdi. Bu yüzden de diyorum ki ilişkilerde aslında arayı düzeltmek söz konusu ise eğer, karşıdaki insanın yapısını en iyi çiftler bilir. Yani biz burada ne söylesek bence havada kalır. İsmini paylaşmayan değerli yol arkadaşım, eşini en iyi sen tanıyorsun. Neyle mutlu olacağını sen biliyorsun. Onun neye tav olacağını sen biliyorsun. En önemlisi vallahi hepimiz dua edelim. Aranız güzel olsun be. Ve hepimize teşekkür etmiş. Ben iki yumurta bile kıramam demiş. Al sen onu güzel bir yere yemeğe götür ya. Böyle canlı müzik bana çok çekici geldi. Ali Grill House çekici geldi. Yani ne bileyim, romantik de bir ortam olur. Hatırladın mı? Telefonu cebimde gördün değil mi abla? Fotoğrafta ne zorluklarla seni dinleyip destekliyorum. Görmediysen bir daha bak anlarsın. Dur bakayım. Sefa'dan gelmiş bu. Bir daha bakmam lazım. Neredesin? Selim gönderdi fotoğrafı. Telefon cebinde. Vallahi zorluklarla beni dinliyorsunuz. Harikasınız. Şu şarkıyı da dinle. Birazcık daha efkarlan bakalım. Mesajlarınıza devam edeceğim. Bu arada Şenol ya. Demet. Demet. Sabahki Demet mi geldi? Sabahki Demet kim? Demet sen sabahki Demet misin? Ne arıyorsun? Demet mi geldi? Hangi Demet o? Eğer oysa onun korkulu rüyası olacağım. Bir gif göndermiş. Hayalet gifi. Demet sabahki Demet sen misin? Geceler bir...

0: Ama ya böyle sonu ayrılıklı olan şarkılarda mutluluklar benden sana, artık sarılarak yürürüm kendi yolumda. Ümit ve seni de dinlemiş olduk. Samet'e de teşekkür ediyorum. Şöyle biraz hareketlenelim. Bu arada Demet o Demet'miş. Tabii Viyana FM'de program kuşaklarımız sabahın erken saatlerinde başlıyor. Her programımız ayrı bir dizi. Tabii dizilerde kahramanlar değişiyor. Bazı kahramanlar aynı kalıyor. Vallahi Demet'ciğim, Şenol senin korkulu rüyan bundan sonra. Rüyalarıma giriş ayrı kalmayalım. Unutalım, yoluna koyalım. Buluşalım yeniden. Bu arada programı kaynattık. Farkında mısınız? Rüyalarıma giriş ayrı kalmayalım. Al bedenimi yanına inan. Evet Raşit'cim, söz sende.
1: Abla, sadece bir şey söylemek istiyorum. O yüzden sesli mesaj attım. Zamanında ben de diyordum, ben hani arkadaşlarına yazmış ya, iki yumurta kıramam diye. Ben de diyordum, ben hayatta ne yumurta kırarım ne ederim falan değil. Evlendikten sonra yumurta da kırdım, pilav da yaptım, et de pişirdim, kuru fasulye de yaptım. Hani bayağı şeyler yaptım. Hatta bundan daha iki hafta önce falan kavurma yaptım. Yanında pilav, yanında bir de çorbası. Hani zor gözüküyor ama çok basit olan şeyler.
0: Ne var? Artık videolar
1: şimdi
0: var.
1: Şimdi beni yanlış anlamayın da içinden geldikten sonra her şey o kadar basit ve o kadar güzel oluyor ki. Hani yaptığım yemeği eşim inanılmaz beğendi. Dedi oha sen böyle hünerlerin varmış da niye yapmıyorsun dedi. Ya dedim işte annemi aradım. Annemden öğrendim. Anne nasıl yapayım? Hani şimdi, nasıl olur nasıl
0: şimdi her yerde öyle tarifler var. Yani. Bir de şey mesela...
1: Hani istersen herkes her şeyi yapar saygılarımla.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi bir de şöyle bir şey. Mesela yanımda beni seven insan biliyorum ki elinden yemek yapmak gelmiyor. İki yumurta bile kıramaz ama bana yemek yapıyor. Bu çok özel bir şey olmaz mı? Çok şaşırtıcı olmaz mı?
2: Oynak bir şeyler çal abla. Derdime dert kattın.
0: Yanarım, yanarım. Yine de yalanlar. Ve Ramazan'ın fotoğrafını göndermiş. İsmi Ramazan, selamı var bu arada. Severek seni dinliyor abla. Ramazan merhaba. Ne güzel gülmüşsün ya. Beni dinlemeye devam et Ramazan. Rüyalarıma giriş ayrı kalmayalım. Arkadaşlar ya, yayını kaynattınız ya. Buluşalım yeniden olalım. Gece uyuduğumda bile rüyalarıma giriş ayrı kalmayalım. Şengülcüm merhaba. Selam Özlem'im, ben geldim seni seviyor. Al bedenimi yanına. Ben de seni seviyor. Saygılar, sevgiler Şengül, iyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın. Al bedenimi yanına, inan ki yeter bana. Gel unutalım her şeyi, günahı boynuna. Oho, Fırtına Mehmet'te ne zaman yazmış? Bir saat önce. Vallahi bir saat önce, gerçek söylüyorum. Bak hiç sesini çıkarıyor mu? Mehmet'ciğim ya, hakkını helal et. Vallahi seni çok seviyorum. Ben yürüyüşe çıktım. Tabii bir saat önce çıktığı yürüyüşün kim bilir hangi etabında. Hava güzel, radyoda keyfe keder. Doğadaki arkadaşlarım da yanımda. Daha ne olsun Özlem Hanım? Hayatın güzel olduğunu hissettiğim, mutlu olduğum anlardan biri diyelim. Vallahi ben de çok mutluyum. Böyle mesajınızı geç okuyunca sinirlenmiyorsunuz ya. Acayip mutlu oluyorum gerçekten. Haklar helal eylensin. Yetiştiremiyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Vallahi yetiştiremiyorum. Doğada ilginç bir sürüngene rastladım. Bu nasıl bir şey ya? Çok enteresan. Kim olduğunu söylemiyor. Ben de çözemedim. Yani şeye soralım ya. ChatGPT'mize soralım. Kimmiş bu? Bir dakika, hemen fotoğrafını çekiyorum. Madem bilgi günü. Çektim. Evet. Bay Harika'ya bir soralım bakalım. Ama tabii parasız kullandığım için hakkımı doldurmuşum. Biz de Cemini Ay'a sorarız. Fotoğraflar. Neredesin? Ana, fotoğrafı bulamıyorum.

0: Evet, fotoğrafta yer alan canlı bir sürüngen değilmiş Mehmetçim. Büyük ve yeşil bir tırtıl. Kelebek veya güve lavtası.
1: Yüküm ağır gelir omzuma, yüklerimin adına büyüyor utansınlar.
0: Bu bir tırtılmış, tırtıl. Aa, çok güzel bir şarkı var tırtıl diye. Dur. Tırtıl. Evet. Hemen alalım sırayı.

Evet Özlem Hanım, şimdi koalayı merak ettim. Ne yer, ne içer, hangi ülkede ikamet eder? Türkiye'de ve Avrupa'da yok diye biliyorum. Bu koalanın memleketi neresi? Koalalar doğal olarak yalnızca Avustralya'da yaşıyorlar Mehmetçim. Ve özellikle Avustralya kıtasının doğu ve güneydoğu kesimlerinde okaliptüs ormanlarında

Şengül, Ali Grillhouse, çok mükemmel çarşamba gecesi canlı müzik var, muhteşem. Rezerve yapıp gitsinler, sahne alan arkadaş Abdullah Dikeç. Türk sanat müziğini çok güzel söylüyor, herkese öneririm demiş Şengül. Sponsorum olsun bari. Biriniz gidin de bana sponsorluk alın oradan, hadi.

Evet Cansucuğum merhaba, ben de buradayım Özüm ablam, yeni işten çıktım, hava güzel, radyoda sen, kolay gelsin, iyi yayınlar, çok teşekkür ederim Cansucuğum, merhaba. Ve o günün radyosu açık, selamlar, merhaba o gün, hoş geldin. Evet, Tırtıl şarkısı Ramazan'a gelsin. Tamam, Ramazan'a gönderiyorum bu şarkıyı. Selim, bu şarkı Ramazan'a gidecek. Ve şöyle bir bakıyoruz Ispartalı Ayşe. Ne koalaymış be. Vallahi ne koalaymış gerçekten. Benim hayran olduğum hayvanlardan bir tanesi de, birazcık da o yüzden uzattık. Osman abi merhaba noktasını koymuş. Kimlerin radyosu açık, bir nokta koyabilirler mi? Kimler kaçtı bir yakalayalım. Sadece nokta istiyorum arkadaşlar. Sadece nokta istiyorum. Kimlerin radyosu açık bir görelim. Ve Şenol Sabah Kuşağı'nda Ali abinin yanında kalmış ellam yürek yemiş dar. Demet ne diyorsun? Şenol'a mı diyorsun bunları? Bir de benim korkulu rüyam olacakmış. Sesli güldüm. Rüyamda görsem hayra yormam. Şenol'la derdiniz ne sizin ya? Allah'ım, ben dizinin o bölümünü izlemediğim için ben biraz geride. Şenol sana kafa tutuyor Demet. Hayırdır? Vallahi yürek yemiş bence. Evet efendim. Tamer'in radyosu açık. Cevat'ın radyosu açık. Uyumayan Cevat. Tamer'den. Kış geliyor artık. Bu terliklerden vazgeç Tamer. Sevgili Fırtına Mehmet'in radyosu açık, Göksel'in radyosu açık. Buradayım geldim demiş sevgili o gün, o günün radyosu açık. Mustafa'nın radyosu açık. Başka başka? Kimlerin radyosu açık bir görebilir miyim? Nokta koyun arkadaşlar, sadece nokta istiyorum. Programı çok kaynattınız, elimde bir sürü bilgi var. Haftaya mı kaldı şimdi? Evet, Ramazan'a gelsin sıradaki eser ve hepimize gelsin. Bir nefes alayım, geliyorum.

0: Evet, Esin'in radyosu açık. Ispartalı Ayşe'nin radyosu açık. Ayşe'cim sarıldım sana. Şengül'ün radyosu açık. Şenol'dan bir sesli mesajımız var. Şöyle hemen sesli mesaja doğru yol alıyorum. Ay, bir tane bilgi ulaştıramadım daha size.
1: Demet. Demet kardeşim, bu Ali'nin, Ali Süzen'in programında bir şeyler dedi de bu şey gibi şu anda yapıyor Demet. Sosyal medyada klavye üstü yazıyorlar ya böyle.
0: Klavye delikanlısı.
1: Atarlar matarlar, öyle bir şey deniyor. Vallahi bana işlemez ha. Kuş gibi konarım ha öyle üstten aşağı.
0: Eyvallah olsun.
1: Şaka bir yana, öyle bir şeyler oldu da o da kendi şivesince bir şeyler dedi. Ne dediydi onu da unuttum ama. Dedim bana mı dedim dedim, o da hakaret içermiyormuş onların orada. Yani kısa özetleyeyim, sen konuyu bilmiyorsun, espri bir şekilde şey yaptı. Onun üstüne de ben de dedim ki Esin de dedim çok sever Demet'i dedim, yazık oldu. Yani ondan ibaret, sen konuyu bilmediğin için çok önemli bir şey diye atışıyoruz öyle yani.
0: Atışın atışın, ozanlar da atışırlar genellikle. Evet, Cansu'nun radyosu açık. Sefa. Sefa'nın ve Tombul Ramazan'ın radyosu. Niye öyle diyorsun? Baktım gayet fit gözüküyor. Yani bana biri böyle dese kızarım ya. Demeyin öyle şeyler. Gayet fit gözüküyorsun Ramazan'cığım. Sen aldırış etme Sefa'ya. Evet, kimin radyosu açık? Sevgili ismi yok. İsmi sessiz dinleyici. Sevdik diye sessiz bir dinleyici. 0153. Ben ona sessiz dinleyici diyorum. Bak, sessiz dinleyiciler de nokta koyuyor ya. Artık gözüm arkada gitmez arkadaşlar. Teşekkür ederim. Yaktım bütün gemileri, açtım elleri Allah. Olsun bu aşk yazılmışsa. Bu arada YouTube Hayat Takılmana kanalından Fatih noktasını koymuş. Vallahi

0: benim kim olduğumu zannediyorsun? Evet, Ali Ayşe'yi Sever'den biliyoruz ve tanıyoruz. Sevgili Ali'den bir sesli mesajımız var.
1: The Kent restoranda canlı müzik Özge Şafak. Canlı müzikte çok iyi, tavsiye ediyorum.
0: Vay, vallahi Viyana'ya gelmeden ben bu bilgileri aldım yazdım. The Kent Restaurant. Çok iyi. Ali teşekkürler. Bu arada tek taş 40 bin liraymış. Ne? Ay Batuhan, ne yaptın sen Batuhan? Ben oğluma üzüldüm şimdi. Aman 40 bin lira. Hiç Allah'tan ki hiç sevmiyorum tek taşları falan. Bir şey söyleyeyim mi? İtiraf edeyim gerçekten. Biri bana 10 tane tek taş alsa ya çok kızarım ya. Hiç hoşuma gitmez. Hiç. 40 bin liradan 10 tanesi 400 bin lira. Ama ne bileyim bir arabaya tav olabilirim. Suat'ın radyosu açık. Var mı okumadım? Var mı daha noktasını koymayan?

0: Evet, tam bir saat önce bir mesaj daha okunmamış. Ay Özlem, ay Zuhal, orada mısın? Dur, Zuhal'in kapısını bir çalayım bakayım. Zuhal'cim, kapıyı açar mısın? Zuhal kapıyı açtı. Zuhal, özür dilerim ya, bir saat geciktim.
1: Önemli değil Özlem ablacığım. Ben seni her halinle seviyorum. Zaten hep gecikiyorsun.
0: Ama Zuhal'cim, çok özür dilerim ya. Aslında okuyacaktım da. Aşağılara inmiş mesaj.
1: Tamam, gelebilir miyim? Bilmiyorum, düşünmem lazım.
0: Zuhal! Açmadı kapıyı ya. Bakmayın sizin, size tiyatral bir şey yaptım ama Zuhal kapıyı açmadı. Zuhal! Biri Zuhal'i dürtebilir mi?
1: Yani o Facebook'ta en sevmediğim özellik, hala duruyor mu bilmiyorum. Facebook'a çok takılmadığım için. Ama WhatsApp'ta olsa şöyle bir titretsem ekrandan çok iyi olacak.
0: Neyse, Zuhal'den gelen mesaj şu şekilde. Bir kere kasada elmalar var, tamam mı? Fotoğraf bu şekilde. Arkada şahane bir bahçe. Gökyüzünde şahane bulutlar. Ama elmalar çok güzel. Elma ağaçta yetişen tatlı veya ekşi tada sahip bir meyvedir. Böyle başlamış. Lif ve vitamin içerir. Günde bir elma. Günde bir elma. Açtı kapıyı. Açtı kapıyı. Neyse. Günde bir elma sağlıklı bir atıştırmalık olabilir. Hiç sevmem. Ay, faydalı ne varsa sevmiyorum arkadaşlar. Nerede faydasız, kalorili, yağlı şeyler var onu seviyorum. Ramazan, sen de mi öylesin? Hamur işi, mantı, börek. Önümde bir kasa elma paylaşmak istedim. Wow, dedirten bilgi değil ama ya ya. Hayır hayır, gayet güzel bir bilgi. Zuhal'cim özür dilerim. Ay, iyi tek taş falan istemiyorum. Ajda iyidir. Ajda tanesi 70 bin lira. Onu da nereden biliyorum? Valla bir tane bile ajdam yok. Ajdayı bırakın da altınım yok arkadaşlar.
1: İleride düğün diye bir şey kalmayacak. İnsan tek nikahla evlenecek böyle giderse. Özlem abla. Nasıl yani Cansu? Ne diyorsun? Tek taş falan olmalı mı? Yani bilezikler, ajdalar, tek taşlar, altın kemerler, altın kordonlar. Valla Maraş'ta, Kahramanmaraşlıyım ya ben. Benim gençliğimde mesela altın kemer takmayana kız verilmiyordu. Bir de kordon vardı. İşte bilmem 2 metre kordon...
0: 2 metre mi? Yok artık Özlem, abartma.
1: Yok, abartmıyorum valla. 2 metre kordon takanlar falan vardı. Şimdi o paraya mikser al abla, gerisini Batuhan düşünsün.
0: Batuhan kendi aldı zaten. Ben Batuhan'a üzüldüm. Ben de para olsa alacağım zaten.
1: Yani bende de hiçbir şey yok. Altın yok. Tek taş yok. Para yok.

0: Ne o ya? Bir bardak kolonya sallayacaksın, işine bakacaksın abla. Sefa, bundan bir şey anlamadım.
1: Saçlarımız bembeyaz, beyaz ellisinde, keyfimiz 18'inde.
0: Şimdi Demet'ten gelmiş. Şimdi beyaz şovun çok eski tarihlerde Candan Erçetin'le bir atışması vardı. Beyaz'ın programlarını çok sevdiğim için o atışma geldi. O kadar güzel ki. Beyazıt Öztürk Candan Erçetin atışması, yazın YouTube'a. Allah aşkına programdan sonra bir izleyin. Demet'le Şenol'un atışması ona benzedi. He he he. Şenol. He he. Bir dölek dur müzümsüz. Müzümsüz. Olçum olçum konuşuyorsun. Esin'in başka ben de onu çok seviyorum bacımı. Ayıp bir şey. O bir yaşı iller duymasın. İller bizi gınar. Bir şey varmış gibi kele. Ya okuma özürlü oldum yalnız.
1: Deniz'de keşke meyhanesinde.
0: Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya? İyi misiniz arkadaşlar? Bir kendinize gelin, bilgilerimi vermek istiyorum. Hindistan'da neden inekler kutsaldır? O bilgiyi vereceğim gitmeden. Kaç dakikam kaldı? 9 dakikam kaldı. Bir kendinize gelin ya. Şiveli yazdın da okuyabilene aşk olsun. He Şenol, he he. Bir dölek dur müzümsüz. Olçum olçum konuşuyorsun. Esin'in başka ben de onu çok seviyorum bacıma. Ayıp bir şey o bir yaşı. O bir yaşı. İller duymasın. Bir kendinize gelin ya. Ya da bize gidelim lütfen, rica ediyorum. Ya yayın kaynadı. İyice kaynadı. Tamam, devam ediyoruz. Şenol'un mesajıyla. Nokta. Topunuz gelin. Vallahi bir gif geldi. Karşılıklı böyle karate mi yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Judo mu yapıyorlar? Arkadaşlar, Özlem Hanım'ın programında durmadan sesli mesaj atmayan program error veriyor. 20 saniyeyi geçmesin please. Ya Şenol ya vallahi. Evet. Bir sticker geldi. Elimde sopayla kendimi görüyorum şu anda. Zuhal. Ya bu stickerlara bayılıyorum ya gerçekten. Ay Osman abim ya. Vallahi. Ayşe niye sildin gı? Aa, elma. Canım elma istedi demiş. Orada kabak da var Ayşe. Ve Göksel'in mesajına doğru gidiyorum. Görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Güzellikler sizin olması dileğiyle. Şimdiden iyi akşamlar. Aa, vedalar başladı. Göksel'cim teşekkür ederim. Dur bir dakika ya. Erdatlı. Emine Erdatlı. Emine Sultan. Bunlar ne kadar güzeller. Bulut diyecektim de bunlar bulut değil tabii. Maşallah çok tatlılar ya. Vallahi. Oo, siz hayvanat bahçesinde falan mısınız? Neredesiniz? Vallahi Emine Sultan Kapadokya'da hala. Ya arkadaşlar, Hindistan'da inekler neden kutsal? Hala o bilgiye geçemedim, bilmiyorum farkında mısınız?
2: Al işte Demet'in şivesini duruyor mu? Kelle diyor. Kelle paça mıdır nedir? Yaşı diyor, doğadan mı bahsediyor, ne yapıyor? Hep vallahi error verdi bize ya. Error verdi bize ya. Bıktık ya. Vallahi bıktık ya. Hep Ali Süzen'in şeyi. Yok şiveyle konuş konuş. Konuşuyor işte, anlamıyoruz. Ansiklopedi lazım. Ne diyor ne anlamıyor.
0: Vallahi ben de
2: boğuluyordum şu anda ya.
0: Gerçekten ben de anlamadım.

Dur bakayım bir dakika. Bir fotoğraf geldi Emine Sultan'dan. Neredeymiş? Görkündere Cafe Breakfast. Kahvaltı varmış. Görkündere. Çok güzel bir yere benziyor. Ben oradayken niye burayı keşfetmemişim ben? Aa, eksik kalmış.

0: sana mağara.
1: Arkadaşlar gitmeden şu Hindistan'a sizi bir götürsem. Okumadığım mesaj var mı diye şöyle bir bakıyorum. Maşallah, Sübhanallah. Allah nazarlardan saklasın. Yarın yine olun, tamam mı? Yarın yine böyle o kadar çok mesaj atın ki. Yarını iple çekiyorum. Yarın free günümüz, özgür günümüz. Evet, Hindistan'a götürüyorum sizi. Orada sokakta yürürken bir ineğin önünüze çıktığını bir düşünün. Efendim, ben Hindistan'a gitmedim de çok fazla video izledim. Mesela trafiği durduruyor. Yani inek yola çıkarsa bütün trafik duruyor. Kimse de çekilin kenara falan demiyor arkadaşlar. Çünkü neden? Hindular için inek sıradan bir hayvan değil. Ama burada önemli bir ayrıntı var, onu da söyleyeyim. İneği tanrı olarak falan görmüyorlar. Onu kutsal, korunması gereken ve adeta bir anne gibi görüyorlarmış. Hatta şöyle bir yerel dillerinde şöyle bir ibare var. Gavmata. Evet, gavmata. Unutmayın, tamam mı? Bir yarışmada çıkabilir. Gavmata diyorlar. Yani bunun Türkçesi inek anne. Ne acayip bir durum ya. İnsanoğlunu anlamakta bazen çok zorlanıyorum gerçekten. İnek anne. Peki neden? Neden? Çünkü tarih boyunca inek sütüyle besleyen, tarımda insanlara yardımcı olan ve yaşamın önemli bir parçası olan bir hayvan olduğunu hepimiz biliyoruz aslında. Bir de Hinduizm'de diyorum ve burada noktayı koyuyorum. Bu kadar olsun arkadaşlar. Haftaya bilgi gününde buradan devam edeceğim. Çok enteresan bilgiler var elimde. Bir sürü kaynak okudum. Aslında bugün detaylı bundan bahsedecektim. Ama sağ olun, var olun. Programı çok güzel kaynattık hep birlikte. Ben de buna önderlik ettim. Programını kaynatmanız için size yol açtım. Güzeldi ya, çok keyifliydi. Ben çok keyif aldım. İnşallah sizler de çok keyif almışsınızdır. Şimdi efendim, yarın yine aynı saatte bu frekansta buluşalım mı? Buluşalım. Ama buluşabilmemizin uzun soluklu olabilmesi için sponsorlarımızı desteklemeniz gerekiyor. Çünkü onlar beni destekliyorlar. Onlar beni desteklediği sürece ben varım ve sizlerle birlikteyim. Ama desteği çekerlerse var mıyım bilemiyorum. Efendim, 11. Viyana'da hizmet veren Nova Home sponsorlarımdan bir tanesi. Nova Home'a çok teşekkür ediyorum. Viyana içinde yaşayanlar ya da Viyana'ya yakın yaşayanlar, işte mutfak yaptırmayı düşünüyoruz falan diyenler, işte Nova Home'a gidiyorlar. 11. Viyana'da benim adımı veriyorlar, selamımı iletiyorlar. Ama şunu beklemeyin, adını verdim ama indirim yapmadılar bana. Hayır, öyle bir şey yok arkadaşlar. İndirim yapmıyorlar. Siz beni desteklemek için oraya gidiyorsunuz ya. 11. Viyana'da Nova Home'a sevgiler, selamlar. Ve Pindrinks %100 yerli içeceğimiz İstanbul Ayaz Ağa'da üretiliyor. Ve genç girişimci Barış Konca oturmuş düşünmüş, böyle bir şey çıkarmış. Çünkü o bir sporcu aynı zamanda, ama zengin bir sporcu. Bayağı zengin. Teşvik de almış devletten. Fabrikayı da kurmuş. Efendim, bize de çok güzel bir içecekle demiş ki, aha bunu içebilirsiniz. Aa, Pindrinks'im. Şeftalili. Bunu da çok seviyorum. Bir de Türkiye'de cam şişede, küçük cam şişelerde bulmakta çok zorlanıyorum. Ama cam şişedekileri çok seviyorum. Buldum sonunda. Bir yudum da aldım sizlerle birlikte. Kahvemden de biraz alayım. Pindrinks'e de teşekkür ediyorum. Radyo Viyana FM'e teşekkür ediyorum. Pindrinks'i Viyana ile buluşturduğu için. Evet efendim, şimdi kalan mesajlara şöyle bir bakıyorum. Demet'in dedikleri TDK'ya göre, yani Türk Dil Kurumu'na göre, boş boş konuşmayın gereksizler, beni delirtmeyin. Demet, öyle mi dedin kız? Dermişim. Tamam ya. Ay, çok iyiydi. Yusuf Hocam merhaba. El sallıyorum Yusuf Hocama. İyi ki varsınız. Ve Ali'den fotoğraflar geldi. Arkadaş Ayşe, ama çok güzel burası. Bir dakika, yeri de söyle. Aa, bayıldım. Ay, bir gün dünyayı gezmeyi çok istiyorum. İkinize maşallah, sübhanallah diyorum. Ali Ayşe'yi seviyor gerçekten. Fotoğraflar harika. Çok teşekkür ederim. Dümstein. Doğru mu okudum bilmiyorum. Dümstein. Tarihi bir köymüş. Tam benlik. Ve bahçedeymiş Demet. Sesine yüreğine sağlık ablam. Hala gülüyorum demiş. Vallahi bilmiyorum. Ben programdan sonra da güleceğim bu gidişle. Son bir dakikaya girmiş bulunmaktayız. Son bir dakika. Söylenecek çok şey vardı. Vallahi hepsi yarına mı kaldı arkadaşlar? Bilemedim şimdi. Ve Ispartalı Ayşe çok keyif aldım demiş. Hababam sınıfı gibi programı hep kaynatıyor haylazlar. Evet. Hep kaynatıyor haylazlar. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ve bir tamer eksikti zaten. Müzümsüz. Müzümsüz ne ya? Lüzumsuz gibi bir şey mi? Gereksiz gibi bir şey mi? Tamer'in dediği gibi. Müzümsüz. Ya ben bunu öğreneyim de nasıl olsa anlamazlar. Ne müzümsüzsün ya? Diyeyim.

0: Viyana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Avusturya'da kış saati uygulaması başlıyor. Avusturya'da yaz saati uygulaması 25 Ekim 2026 Pazar günü sona erecek. Gece saat 3'te saatler 1 saat geri alınarak 2'ye getirilecek ve kış saati uygulaması başlayacak. Akıllı telefonlar ve internete bağlı cihazlar otomatik olarak güncellenirken diğer saatlerin elle ayarlanması gerekecek. Aile yardımlarında yeni düzenleme. Avusturya'da aile yardımları ve çocuk bakım ödenekleri 2027'den itibaren 2 yıl boyunca enflasyona göre artırılmayacak. Ayrıca çocuk 4 yaşını doldurduktan sonra aile bonusunun anne ve babası arasında paylaşılması planlanıyor. Tek ebeveynli ailelerse uygulamadan muaf tutulacak. Kış lastiği zorunluluğu 1 Kasım'da başlıyor. Avusturya'da otomobiller ve 3,5 tona kadar olan hafif ticari araçlar için kış lastiği dönemi 1 Kasım'da başlayacak ve 15 Nisan'a kadar sürecek. Zorunluluk yalnızca kar, buz veya kar çamuru gibi kış koşullarında geçerli olacak. Bu şartlarda araçların 4 tekerinde de en az 4 mm diş derinliğine sahip kış lastiği bulunması gerekiyor. Kurallara uymayanlara yaklaşık 100 euro, trafiği tehlikeye atanlara ise 10.000 euroya kadar ceza verilebiliyor. Hastalara verilen bakım parası artırılıyor. Avusturya'da hastalık, fiziksel veya zihinsel engel nedeniyle sürekli bakıma ihtiyaç duyulan kişilere verilen bakım parası 1 Ocak 2027'den itibaren %3,35 oranında artırılacak. Artış için devlet bütçesinden 120 milyon euro ödenek ayrıldı. Yaklaşık 509 bin kişiyi ilgilendiren zam aylık ödemelere doğrudan yansıyacak. Küçük kredilere bile sıkı denetim geliyor. Avusturya'da bankalar yeni düzenleme ile 200 euronun altındaki küçük kredilerde bile müşterilerin gelirini, mevcut borçlarını ve ödeme gücünü inceleyecek. Amaç tüketicilerin aşırı borçlanmasını önlemek. Yeni kuralların hızlı kredi kullanımını zorlaştırabileceği belirtiliyor. FPÖ okullarda başörtüsünün tamamen yasaklanmasını istiyor. Aşırı sağcı FPÖ partisi Avusturya'daki okullarda uygulanan başörtüsü yasağının genişletilmesini istiyor. Partinin genel sekreteri yasağı yalnızca 14 yaşından küçük öğrencilerle sınırlı kalmaması gerektiğini belirtti. Başörtüsü yasağının tüm öğrencileri, öğretmenleri ve diğer okul çalışanlarını kapsamasını talep eden genel sekreter, Avusturya'nın kurallarına ve yaşam tarzına uymayan kişilerin ülkelerine dönmesi gerektiğini savundu. Viyana Meclisi'nde erken seçim tartışması. Viyana Eyalet ve Belediye Meclisi yaz tatili ardından gergin bir özel oturumla çalışmalarına başladı. FPÖ Belediye Başkanı Mihal Ludwig'i eleştirerek erken seçim çağrısı yaptı. SPÖ suçlamaları ve erken seçimi reddederken diğer partiler sosyal yardımlar, eğitim bütçesi ve belediye konutlarına ilişkin önerilerini sundu. Sürücüler günlük park bileti istiyor. Viyana'da yapılan bir ankete göre her iki sürücüden biri günlük park bileti uygulamasını destekliyor. Sürücüler mevcut süre sınırlaması ve karmaşık kurallardan şikayetçi. Viyana Belediyesi'nin ise şimdilik değişiklik planı bulunmuyor. Eski ehliyetler 2033'e kadar değiştirilecek. Avusturya'da pembe kağıt ehliyetlerle eski tip kart ehliyetlerin en geç 19 Ocak 2033'e kadar yenilenmesi gerekiyor. Değişim sırasında yeniden direksiyon sınavına girilmesi veya sağlık raporu sunulması istenmeyecek. İşlemin güncel ücreti ise 73 euro. Taksi sektöründe sıkı denetim talebi. Viyana'da hizmet veren taksilerde yolcu seçme, taksimetre açmama ve yüksek ücret alma şikayetleri giderek artıyor. Viyana Ticaret Odası Taksi Birliği, kurallara uymayan sürücülere yönelik denetimlerin artırılmasını istedi. Sektör temsilcileri ayrıca yükselen maliyetler nedeniyle taksi ücretlerine zam talebi ediyor. Viyana'da konut sıkıntısı büyüyor. Viyana'da artan maliyetler nedeniyle planlanan birçok yeni konut projesi iptal edildi. Kiralık evleri olan talep ise giderek artıyor. Sektör temsilcileri, yeni projeler hızlandırılmazsa uygun fiyatlı konut bulmanın daha da zorlaşacağı uyarısında bulunuyor. Viyana Bratislava treni yolda kaldı. Viyana'dan Bratislava'ya giden bir yolcu treni elektrik hattındaki arıza nedeniyle yolda kaldı. Yaklaşık 200 yolcu 4 saatlik bekleyişin ardından otobüslerle yakındaki istasyona götürüldü. İstasyondaki restorasyon ve tuvaletlerin kapalı olması tepki çekerken bazı yolcular sınırı geçmek için 100 euroya aşan taksi ücretleri ödedi. Günlük oda kiralamalarına kayıt zorunluluğu geliyor. Viyana'da Airbnb gibi platformlar üzerine yapılan kısa süreli ev kiralamalarına yönelik kurallar sıkılaştırılıyor. 2027'den itibaren evini gelir amaçlı kısa süreli kiralamak isteyenlerin Viyana Belediyesi'nin yeni

0: Durumuna resmi kayıt yaptırması gerekecek. Kurallara uymayanlara yüksek para cezaları uygulanacak. Çiftçi hasat sırasında can verdi. Yukarı Avusturya eyaletinde mısır hasadı yapan bir çiftçi, römorkun altında kalarak hayatını kaybetti. Römorku kontrol etmek için traktörden inen çiftçi, henüz bilinmeyen bir nedenle aracın altında sıkıştı ve olay yerinde yaşamını yitirdi. Kamu hizmetlerinde dijital dönüşüm. Viyana'da düzenlenen Avrupa Şehirleri Konferansı'nda yapay zeka ve dijital kamu hizmetleri ele alındı. Uzmanlar, dijital hizmetlerin hızlı olmasının yanı sıra güvenli, şeffaf ve herkes için erişilebilir olması gerektiğini vurguladı. Başörtüsü yasağında karar 2027'de verilecek. Avusturya Anayasa Mahkemesi, 14 yaşından küçük kız öğrencileri kapsayan başörtüsü yasağına ilişkin kararını 2027'nin ilk yarısında açıklayacak. Yaşları 9 ile 12 arasında değişen öğrenciler ve aileleri, başörtüsü yasağı düzenlemesinin din özgürlüğüyle eşitlik ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Öğrenciler başörtüsünü kendi dini inançları doğrultusunda ve kendi istekleriyle taktıklarını belirtiyor. Duvara çarpan genç sürücü hayatını kaybetti. Şitiyarmerk eyaletinde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil havalanarak apartmanın duvarına çarptı. Kazada 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Otomobilin bir bölümü dairenin içine girerken evde uyuyan bir kişi yara almadan kurtuldu. Ağır hasar gören binada yıkılma tehlikesi oluştu. Viyana'da güneşli bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir hava olacak. Sıcaklığın gece 8 dereceye kadar düşeceği, gündüzse 19 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
2: Müziğin zirvesi, kalitenin adresi.
3: Viyana FM.
4: Gurbette sıla esintisi. Viyana FM. Gurbette

birazcık düşündüm nasıl fikir. Bıraktın o geceler şeyle ben de emin ol düşündüm ailemi. Söz verdim kendime yapamam bir daha tutamam artık o ellerimi.

İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Güzel bir çarşamba akşamında Viyana FM'de Akif Özcan yayında. Edson Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla geldik buradayız efendim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz sizler de. İyi ki geldiniz, iyi ki bizimlesiniz. Sağ olun, var olun. Artı 43 660 130 1979 Viyana FM WhatsApp hattımızdan hafta içi her akşam olduğu gibi sizleri güzel mesaj ve isteklerinizle bekliyorum. Nasılsınız bakalım? Gününüz güzel geçti mi efendim? Her şey yolunda mı? Umarım iyisinizdir. Mesajlarınızda bunu da yazabilirsiniz. Gününüz nasıl geçti? Ne paylaşmak istiyorsanız onları da ekleyin ve varsa istek şarkınız onu da yazdıktan sonra bana gönderebilirsiniz. 660 130 19 79 WhatsApp hattımızda. Ayrıca tabii Instagram'da Viyana FM ve Akif Özcan takiplerinizi, mesajlarınızı Instagram üzerinden de bekliyoruz. viyanafm.com radyomuzun resmi internet adresi. Aynı zamanda tabii ki uygulama mağazalarından telefonlarınıza da Viyana FM uygulamamızı indirebilir. Bizi hem kesintisiz dinleyebilirsiniz, hem radyomuzdan, hem Viyana'dan, hem Avusturya'dan önemli haberleri de sayfalarımızdan, uygulamamızdan takip edebilirsiniz. Evet değerli sponsorlarım Pindrinks'e ve Edson Süpermarketlere program başında şöyle bir teşekkür edeyim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Onlara bol kazançlar diliyorum. Sizler de en yakın Edson'a uğramayı unutmayın. 32 şubesiyle size hizmet veriyor. Aynı zamanda tabii ki bir diğer sponsorum olan Pindrinks'i de Edson Süpermarketler başta olmak üzere Avusturya'da tüm seçkin marketlerde bulabilir, afiyetle içebilirsiniz. Eli Türkoğlu'yla devam ettirelim programı. Az sonra yeniden birlikteyiz. İyi akşamlar.

0: Multiverse Jam.
1: Evet, devam ediyoruz programımıza Viyana FM'de. Eli Türkoğlu ve Can'ın sağ olsun isimli bu güzel çalışmayı geride bıraktık efendim. Herkese iyi akşamlar bir kez daha. Güzel mesajlarınız gelmeye başladı bile. Zehra Hanım iyi akşamlar. 20. Viyana'dan selamlar. Akif Bey keyifle dinliyoruz sizi. İyi ki varsınız demiş. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Çalarsanız da Burak Bulut'tan Diva şarkısını rica ediyorum demiş. Ne demek, çalmaz mıyım, aldım listeye göndereceğim. İyi yayınlar dilemişler. Çok çok sağ olun. Ben de size güzel bir akşam diliyorum ve istediğiniz şarkıyı listeye dahil ediyorum. Az sonra hep birlikte dinleyeceğiz. Önce bir Doğu Sıvak, Cameron Akkor, Güldüğüm Fotoğraflar isimli güzel çalışmaya birlikte kulak vereceğiz. Evet, Instagram'da Viyana FM ve Akif Özcan sayfalarından bizi takip etmeyi de unutmayın. Efendim, Avusturya'da kış saat uygulaması başlıyor. Yaz saat uygulaması 25 Ekim 2026 Pazar günü sona erecek. Yani yaklaşık bir ay sonra, evet. Yani işte 30-32 gün sonra filan. Gece saat 3'te saatler 1 saat geri alınarak 02'ye getirilecek ve kış saati uygulaması başlayacak. Akıllı telefonlar ve internete bağlı cihazlar otomatik olarak güncellenirken diğer saatlerin elle ayarlanması gerekecek deniyor sevgili dinleyiciler. Tabii daha var, zaman var ama şimdiden hatırlatmış olalım. Önümüzdeki günlerde yeniden sizlere hatırlatırız değerli dinleyicilerimiz. Viyana'da konut sıkıntısı artarak büyüyor. Viyana'da uygun fiyatlı kiralık ev bulmak giderek zorlaşıyor. Viyana Ticaret Odası'na göre 2026'da tamamlanması planlanan 12.600 konutun yalnızca 9.600'ünün bitirilmesi bekleniyor. Sektör temsilcileri ise sayının 8.000'e kadar düşebileceğini söylüyor. Artan inşaat maliyetleri, finansman güçlükleri ve planlama belirsizliği yeni konut üretimini yavaşlatıyor. Uzmanlar, talebin uygun fiyatlı konut arzını aşmaya devam ettiğini belirterek, yatırımlar hızlanmazsa ev bulmanın daha da güçleneceği uyarısında bulunuyormuş efendim. Bu bilgileri de aktardık. Daha fazla haber Viyana FM Instagram adresi ve viyanafm.com'da diyelim. Ve Edsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla programımıza devam edeceğiz. Artı 43 660 130 1979'dan sizleri bekliyoruz. Hakan Eralp, iyi akşamlar. Buradayım Akifçiğim. Seni seviyoruz. Serkan Kaya'dan tanımam, çalarsan sevinirim diyor. Sazbuk'tan sevgiler. Eyvallah, aldım listeye. Önce dediğim gibi Doğu Sıvak, Cameron Akkor, Güldüğüm Fotoğraflar, ardına Burak Bulut, Diva. Efendim, sonrasında Serkan Kaya tanımam sizin isteğinize gelecek. Siz de isteyin, anında dinleyin. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor.
0: Viyana FM. Viyana FM. Viyana FM.

0: Diva ve Burak Bulut bu güzel çalışmasıyla kulaklarınızda oldu. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Merhaba, ben Atıl Bicioğlu. Cengiz Kurtoğlu'ndan yıllarım çalarsanız sevinirim diyor. Selamlar gönderelim, teşekkür edelim. Bu akşamın formatına da bence güzel gidecek diye düşünüyorum. Aslında ben biraz daha yeni nesil, hani tam böyle arabesk değil de pop, pop, slow, bazen böyle arabesk fantezi ya da yeni nesillerden çalıyoruz. Serkan Kaya tanımam, bence bunun arkasına Cengiz Baba'nın Yıllarım şarkısı da güzel yakışacaktır diye düşünüyorum. Atıl Bey'e, tüm ailesine, sevdiklerine de armağan olarak göndereceğiz. Edsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla Akif Özcan mikrofonda. Siz de gönlünüzden geçen istek şarkılarını bana ulaştırın WhatsApp'tan. Hep beraber dinleyelim. İyi akşamlar.
1: Akif Özcan.
2: Akif Özcan. Yeah.

Cengiz Baba, Atıl Bey'in isteğiydi. Hep beraber dinledik. Viyana FM'de programımız devam ediyor. Sıfır şeker, sıfır kalori vegan içeceğimiz Pindrinks ve Edsan Süpermarketler katkılarıyla devam ediyoruz programımıza. Siz de istek ve mesajlarınızı bana ulaştırabilirsiniz. +43 660 130 19 79'dan sevgili dinleyicilerimiz. Bu arada bir haber dikkatimi çekti. Trabzonspor'un Mısırlı yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın ziyaret ettiği efendim bir yaylada bir taş vardı biliyorsunuz. Belki haberlerde görmüşsünüzdür diye söylüyorum. Yoğun bir ilgi gördük.

Önceki ziyaretlerimde yukarılara gitmiştim. Buraya gelmemdeki birinci sebep Salah Yaylası olması. Muhammed Salah'a da teşekkür ediyorum yayla turizmine kattığı değer için. Büyükşehir Belediyesi yaptığı çalışmalarla alana sahip çıktı. Burayı cazibe merkezi haline getirdi. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Güzel oldu diyor. Çok güzel. Bunu araştırabilirsiniz internette. Tam Salah'ın böyle oturup poz verdiği taşın hemen önüne bir bank koyulmuş. Arkasına bir tabela Salah Yaylası. Oraya oturup insanlar Salah'ın poz verdiği yerde poz veriyorlar. Değişik, güzel, tebessüm ettirici. Sporun, futbolun böyle değişik güzel yanları da var. Dün Cumhurbaşkanlığı Kupası vardı basketbolda. Fenerbahçe Beşiktaş'ı mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. 72-59. Tebrik ediyoruz Fenerbahçe'yi. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Sırada Burcu Güneş, Yiğit Seferoğlu. Bir tek sen yaşat beni. Viyana FM'de.

0: Rocky First Jam.
1: Evet, yine çok güzel şarkılar arka arkaya size ulaşmaya devam ediyor. Ne de olsa Viyana FM dinliyorsunuz. Eskiler yeniler ama daima en iyilerin adresindesiniz. Burcu Güneş, Yiğit Seferoğulları, Bir Tek Sen Yaşat Beni radyonuzdaydı. Sırada ise Nebi Demir var. Kalpsizsin isimli bu güzel çalışmasıyla hep birlikte dinleyelim. İyi akşamlar, iyi eğlenceler.

Kader, alış sen de bu duruma dedi. Yepyeni güzel çalışmasıyla kulaklarınızda oldu. Akif Özcan'lasınız, devam ediyoruz. Güzel bir çarşamba akşamını birlikte paylaşıyoruz Viyana FM'de Etsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla. Artı 43 660 130 1979'dan gönderin güzel mesajları, paylaşalım. Burcu Hanım selamlar, buradayız diyor. Hasan'ımla beraber sizleri keyifle dinliyoruz. Bizim de istediğimiz bir şarkı var. Bir sana aşığım, çalarsanız sevinirim demiş. Ya ne demek Burcu Hanım, size ve Hasan Bey'e sevgiler ve bir ömür mutluluklar. Bir sana aşığım, güzel de bir şarkı seçimi. Az sonra çalacağım onu da, Burak Akagün'den. Ardından Gülü Soldurmam, Kibariye ve Ahyan radyonuzda olacak. Sonrası mı? Tarkan Nişancı, Kurtuluş Kuş, Kubilay Karça ve daha neler neler. Hepsi Viyana Efendi.

Burak Akagün ve Bir Sana Aşığım radyonuzda oldu. Sizler istiyorsunuz, Akif Özcan çalmaya devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, Elif Hanım iyi akşamlar, buradayız. Akif Bey Ankara'dan selamlar diyor. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Özcan Deniz, Sevdanın Rengi çalar mısınız demiş. Valla bu şarkının arkasına gidebilecek bence en güzel şarkılardan birini istediniz. Tebrik ederim, sevgilerimi gönderiyorum. Hani ben seçsem anca bunu seçerdim herhalde yani. Teşekkürler, sevgiler. Murat Erdatlı da geldi. O da diyor ki hayırlı akşamlar müdürüm, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum Sayın Erdatlı. Selamlar tüm Erdatlı ailesine. Güzel şarkılar sizler için de gelsin. Özcan Deniz, Sevdanın Rengi'yle devam edelim. Edsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla Akif Özcan mikrofonda. Instagram Viyana FM ve Akif Özcan takip etmeyi de unutmayalım. Bu arada eski ehliyetlerin değiştirilmesi gerekiyor efendim. 19 Ocak 2013'ten önce verilen pembe kağıt ehliyetler ve eski tip kart ehliyetler en geç 19 Ocak tarihinde yeni tip kart ehliyetlerle değiştirilecekmiş değerli dinleyiciler. Eski ehliyetler üzerindeki bilgiler okunabildiği ve fotoğraf sahibini tanımaya elverişli olduğu sürece geçerli olacakmış yani o tarihe kadar tabii. Değişim için yeniden direksiyon sınavına girilmesi veya yalnızca bu işlem nedeniyle sağlık raporu alınması gerekmiyormuş. Başvuru ehliyet makamına şahsen yapılıyormuş. Eski ehliyet kimlik ve güncel vesikalık fotoğraf isteniyormuş. Güncel ehliyet değiştirme ücretinin ise 73 euro olduğu açıklanmış değerli dinleyiciler. Yani yenilenecek, bir miktar paranız alınacak. Eskiler gidecek, yeniler gelecek. Hayırlara vesile olsun. Aman aman. Var yine haberler, ara ara paylaşacağım sevgili dinleyiciler. Siz de daha fazla haber için Viyana FM'i Instagram'da takip etmeyi unutmayın ve viyanafm.com'u ziyaret edin. Hadi devam Özcan Deniz'le.

0: Helal olsun sana.
1: Kibariye ve Ahiyan Gülü Soldurmam akustik versiyonla kulaklarınızda oldu. Şimdi Serkan Nişancı ve Eller Üzer'le devam edecek program. İlk saati noktalıyoruz. İkinci saate merhaba diyoruz. Yeni saatimizin de açılış şarkısı olarak geliyor. Zehra Hanım'a selamlar gönderelim. Ahmet'le beraber dinliyorlarmış. Ahmet Bey'e de Zehra Hanım'a da sevgiler. Yalan Gülüşlerin Kubilay Karça'ya istemişler. Aldım isteği, önce Serkan Nişancı sonra Kubilay Karça gelecek. Hepinize iyi akşamlar. Edson Süpermarketler ve Pindirings katkıları ile Akif Özcan yayında. Artı 43 660 130 1979'dan bekleniyorsunuz. Fatoş Hanım da 20. Viyana'dan iyi akşamlar Akif Bey diyor. Kurtuluş Kuş'tan bir şarkı rica ediyorum demiş. İyi yayınlar dilemiş. Çok teşekkürler aldım listeye. Sırasıyla gelecek istekleriniz. Hepinize iyi akşamlar.

0: Yine çok güzel bir şarkıydı, geride bıraktık. Sheldy ve Gamsız. Radyonuzdaydı. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Sırada Bedo var. Beni Kandırdın isimli güzel çalışmasıyla radyonuzda olacak. Akif Özcan devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bakıma muhtaç ailelere, hastalara daha doğrusu verilen maaş artıyormuş efendim. Bu bilgiyi de paylaşalım. Avusturya'da hastalık, fiziksel veya zihinsel engelli nedeniyle sürekli bakıma ihtiyaç duyan kişilere verilen maaş 1 Ocak 2027'den itibaren %3,35 oranında artırılacakmış. Artış için devlet bütçesinden 120 milyon euro ödenek ayrılmış. Yaklaşık 509 bin kişiyi ilgilendiren zam aylık ödemelere de doğrudan yansıyacak deniliyor. Bu haberi de sizlere Viyana FM Instagram adresimizden aktarmış olduk. Az önce tabii yayınımı asiste eden, bana yine destek olan sevgili kızım, evet, Azra'ya da çok teşekkür ediyorum.
1: Ben rica ediyorum.
0: Canım benim. Ne güzel jingle'lar basmışsın.
1: Evet.
0: Dinleyicilerimiz duymuşlar tabii. Az önce de yine yapıştırdın. En güzel yerlerde. Tebrik ederim seni.
1: Evet. Şimdi ben istek istiyorum. PVG çalar mısın?
0: Tabii ki çalarız ya. PVG öyle mi?
1: Hı-hı.
0: Kimdi, motive miydi?
1: Şu. Manifestle. Evet.
0: Ha, live remix, tamam. Bunu hemen şimdi listeye dahil ediyoruz. Azra için çalıyoruz. Azra'dan da evet, kimlere gelsin bu şarkı? Kime armağan etmek istersin?
1: Bir isimleri alayım. Buradan yani WhatsApp şey.
0: Ha yok canım, oradakileri sen o öyle değerlendirme. Yani tüm Viyana FM dinleyicilerine de armağan edebilirsin. Ailene armağan edebilirsin. Yani sevdiğin, hı, arkadaşlarına, illa dinleyicilerimizden değil, onlara zaten armağan ediyoruz. Hani senin özellikle istediğin birileri var mı armağan etmek istediğin? Mesela sevdiğin arkadaşların olabilir. Ailen
1: ben
0: olabilir.
1: Ailene ve Uraz'a.
0: Ailene ve Uraz'a. Evet, evet. Uraz kimdi?
1: Kuzeni.
0: Kuzeni. Evet, Azra'nın çok sevdiği bir kuzeni var. Ondan evet, küçük, yaşça küçük. Onun böyle her şeyini hatırlıyor, bebekliğini filan. Birazcık da büyümüş Uraz. Azra evet, da biraz onu özlemiş. Uraz da onu özlemiş. Karşılıklı bir özlem var. Herhalde yakında bir buluşma evet, yaşanacak gibi. Yaşanacaksa yaşanacak.
1: Ayrılıklar, mutsuzluklar. Ölüm yok ya bunun sonunda. Tüm acılar bir yere kadar. Bu arada ben verdiğim sözü hala unutmadım.
0: Hangi sözü?
1: Bir keresine hafta sonunda evet, pazar ve ya da cumartesi ben
0: kendi yayını yapacaktın sen, tamam. Onu ne zaman kendini hazır hissedersen dinleyicilerimizle tabii, özel bir buluşma. Tamam mı?
1: Siz her gün radyoya bir bakın yani.
0: Tabii her zaman bir bakın, sürpriz olabilir yani. Azra Özcan yayına girebilir.
1: Belki 2 yıl sonra gelirim.
0: Tamam ama bir gün gelir yani. Siz evet, kısmet. Siz yani sonuçta Viyana FM dinlemeye devam edin. Her an Azra çıkabilir, Miray çıkabilir, bilemem. Onların olduğu gün belki ayrı ayrı yayın yaparlar. Belki abla kardeş bir yayın yaparlar size. Belki onların seçtiği şarkılar. Mesela bir Azra seçer bir Miray. Bir Azra seçer bir Miray. Herkes kendi seçtiği şarkısını yayınlar falan. Öyle bir şey de yapabiliriz. Dinleyeceğimize bir sürpriz.
1: Benim tek bildiğim şarkı Manifest'te.
0: Ya onun dışında da var canım. Niye? Bir sürü sevdiğin sanatçı var.
1: Evet.
0: Ecem İmay'dan biliyorsun. Hadise'den biliyorsun. Motive'den biliyorsun. Bir sürü dinlediğin şarkılar var. Bence onlardan güzel bir liste oluşturursunuz. Tamam mı?
1: Hı-hı.
0: Seni seviyorum. Öpüyorum kocaman.
1: Ben tamam de sizi seviyorum.
0: Güzel
1: bu
0: kızım.
1: Bu alkışta değil mi?
0: Evet. Gelsin. Azra'ya teşekkür ediyoruz, alkışlıyoruz. Miray Hanım iyi akşamlar size de. Sen nasılsın yavrum, nasıl
2: İyiyiz,
0: gidiyor?
2: Nasılsınız? Vallahi... Çok gayet güzel gidiyor.
0: Oh maşallah, okullar açıldı tabii.
2: Evet.
0: Keyifler yerinde.
2: Evet, yerinde.
0: Evet, böyle okulun artık son dönem, böyle tam açılacağı zamanlar falan bir ufaktan bir özlem geliyor değil mi? Böyle,
2: aynen ama açın... ders olarak değil.
0: Ama okul ortamını
2: arkadaş
0: falan.
2: Arkadaş olarak aynen.
0: Evet diyorsunuz ama olsun, dersleri de yapıyorsunuz. Bak,
2: yani
0: ne güzel,
2: yapıyoruz.
0: Ödevlerinizi falan yapıyorsunuz. Evet. Çalışacağız hep beraber. Evet. Öyle anneler, babalar, çocuklar, herkesin görevleri var.
2: Herkes başlıyor yani, başlıyor, yavaş yavaş.
0: Öyle iyi yapıyorsunuz. Şimdi Azra bir şarkı istedi. PVG'yi istedi. Birlikte mi din, yani birlikte bir seçiminiz mi olsun, yoksa sen de özel bir şey ister misin?
2: Birlikte seçimimiz olsun, ben de seviyorum.
0: Sen de seviyorsun. Çünkü... Tamam, o zaman Azra ve Miray'a bu şarkıyı çalıyoruz. Onlar da tüm Viyana FM dinleyicilerine
2: evet,
0: armağan ediyor.
2: Armağan olsun.
0: Haydi o zaman hep beraber dinleyelim. PVG geliyor efendim. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Özcan's Family sunar. İyi akşamlar.

bir de yalandan. Ama acil ayrıl o yalamandan. Beni eleştirirken sen telefondan. Yeni yat çekiyorum suya dalamandan. Şansa bak tören yine kameranda. Senin başarın alçak suda dalga. Bak hiçbir şey kalmadı elimde başka. Bak hiçbir şey kalmadı elimde başka.

Bu kadar haksızlık olur mu diye bir seni düşündüm, bir de kendimi. Çok güzel bir çalışmaydı efendim. Yıldız Hanım da bizlerle beraber emojileriyle katılmış. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Güzel şarkılar sizin içine gelsin. Keyifli, güzel bir akşam diliyorum. Sevgili Fırat kardeşim, iyi yayınlar abi, burada izliyor. Kardeşim Berat'la beraber sizleri dinliyoruz ve bir şarkı da biz istiyoruz. Bayhan'dan Acımıyorsan çalarsan sevinirim demiş. İşte çalıyorum güzel kardeşim. Sana ve kardeşine gelsin. Viyana FM'de FM Pindrinks ve Edsan Süpermarketler katkılarıyla sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Artı 43 660 130 1979'dan güzel istek ve mesajlarınızla sizleri de bekliyoruz. Efendim, Viyana Eyalet ve Belediye Meclisi yaz tatili ardından gergin bir özel oturumla çalışmalarına başladı. FPÖ yani belediye başkanı Michael Ludwig'i eleştirerek erken seçim çağrısı yaptı. SPÖ suçlamaları ve erken seçimi reddederken diğer partiler sosyal yardımlar, eğitim bütçesi ve belediye konutlarına ilişkin önerilerini sunmuşlar değerli dinleyiciler. Ara ara ViyanaFM.com'dan ve Instagram sayfamızdan sizlere haberler aktarmayı da sürdürüyorum. Instagram'da Viyana FM ve Akif Özcan'ı takip etmeyi unutmayın lütfen. Bayhan ve Acımıyorsan'la devam ediyoruz. İyi akşamlar. Viyana FM. Viyana FM.

0: Biyonerva.
1: Vay vay vay, gel canımı da al acımıyorsam. Yıllarca rahmetle analım Güllü'den dinlediğimiz, Müslüm Gürses'ten dinlediğimiz nefis şarkılardı. Acımıyorsan. Ve şimdi bu güzel şarkıyı bir de Güllü'den dinleyelim. Sabah olmadan şarkısı Acımıyorsan'ı Bayhan yorumuyla, çok güzel bir coverla dinledik. Bayhan da gerçekten felaket yorumlamış. Çok çok çok sevdiğim bir şarkı zaten. Bayhan da efsaneler arasına girmiş bence bu şarkıyı yorumlayanlar arasında. Şimdi Güllü abla çok çok çok erken gitti. Çok değişik gitti biliyorsunuz maalesef. Allah kimseye yaşatmasın. Yani Allah ölümün dahi hayırlısını versin. Evladı üzerinden gelen bir ölüm. Çok kahrediyor yani insanı. Gerçekten öyle. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Sabah olmadan Viyana FM'de.

0: Özcan.
1: Viyana FM'desiniz ve Etsan Süpermarketler tabii ki Pindrings katkılarıyla devam ediyor programımız. Yine güzel bir şarkımızla devam edelim. Burak Bulut Özür Dilerim'le radyonuzda olacak. Ardından Derya Bedavacı Çık Artık Aklımdan şarkısı gelecek. 5 Aralık'ta Viyana.

Adana'ya geliyor 24 kişilik dev orkestrasıyla Derya Bedavacı. Siz de bu konsere katılabilirsiniz. For Life Events ve Viyana FM sosyal medya hesaplarından da detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Bir numara da vereceğim. Dileyenler arayıp bilgi de alabilirler. Bunu da hatırlatmış olayım sizlere. Hemen numarayı da sizlerle paylaşacağım sevgili dinleyiciler. Derya Bedavacı konserini kaçırmak istemeyenler ne yapacaklar? Vereceğim numaradan iletişim kuracaklar. 0699 1018 53 32 0699 1018 53 32 Derya Bedavacı konseri için detaylı bilgi alabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. For Life Events ve Viyana FM sosyal medya hesaplarından da bilgi alabilirsiniz.

0: Biyomerba.
1: Yine güzel bir şarkıyı geride bıraktık ve maralım dedik. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Güzel mesajlara teşekkürler. Şimdi sevgili Filiz'in isteği Mert Demir'den bir şarkı rica ediyorum demişti. İyi yayınlar dilekleriyle Graz'a sevgilerimizi iletelim. Çalarsanız sevinirim, iyi yayınlar demişti. Çok teşekkür ediyorum, ben de aldım isteği, gönderiyorum. Yavaş yavaş da vedaya doğru ilerliyoruz. Edsan Süpermarketler ve Pindrinks Akif Özcan'ı sunuyor. Sevgili Zeynep Yücel Müdürüm, kış geldi, fakirliğin gözü kör olsun demiş. Ah Zeynep. Senin bu şakaların, esprilerin. Gelsin kış. Kış zordur gerçekten. Neyse, her mevsimi güzel yaşayalım. Sağlığımız olsun, huzurumuz yerinde olsun. Ete paramız da olsun. Sevgiler.

Biyomerda. Ve geldik vedaya sevgili dinleyiciler. Hepinize dinlediğiniz ve katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Sonbahar Tuğçe Kandemir radyonuzda oldu. Bitiriyoruz bu akşamı. Dinlediniz, katıldınız, iyi ki varsınız. Yarın akşam yine bekliyorum. Avusturya'da saatler 19, Türkiye'de 20'yi gösterdiğinde. Değerli sponsorlarıma, Etsan Süpermarketleri ve Pindirinks'e de çok teşekkürler. Saat başı haberler sonra Melih yayında olacak. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Viyana FM'de kalın, hoşça kalın.

0: First Jam.
1: Beyond FM.
2: Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
3: Avusturya'da kış saati uygulaması başlıyor. Avusturya'da yaz saati uygulaması 25 Ekim 2026 Pazar günü sona erecek. Gece saat 3'te saatler 1 saat geri alınarak 2'ye getirilecek ve kış saati uygulaması başlayacak. Akıllı telefonlar ve internete bağlı cihazlar otomatik olarak güncellenirken diğer saatlerin elle ayarlanması gerekecek. Aile yardımlarında yeni düzenleme. Avusturya'da aile yardımları ve çocuk bakım ödenekleri 2027'den itibaren 2 yıl boyunca enflasyona göre artırılmayacak. Ayrıca çocuk 4 yaşını doldurduktan sonra aile bonusunun anne ve babası arasında paylaşılması planlanıyor. Tek ebeveynli ailelerse uygulamadan muaf tutulacak. Kış lastiği zorunluluğu 1 Kasım'da başlıyor. Avusturya'da otomobiller ve 3,5 tona kadar olan hafif ticari araçlar için kış lastiği dönemi 1 Kasım'da başlayacak ve 15 Nisan'a kadar sürecek. Zorunluluk yalnızca kar, buz veya kar çamuru gibi kış koşullarında geçerli olacak. Bu şartlarda araçların 4 tekerinde de en az 4 mm diş derinliğine sahip kış lastiği bulunması gerekiyor. Kurallara uymayanlara yaklaşık 100 euro, trafiği tehlikeye atanlara ise 10 bin euroya kadar ceza verilebiliyor. Hastalara verilen bakım parası artırılıyor. Avusturya'da hastalık, fiziksel veya zihinsel engel nedeniyle sürekli bakıma ihtiyaç duyulan kişilere verilen bakım parası 1 Ocak 2027'den itibaren %3,35 oranında artırılacak. Artış için devlet bütçesinden 120 milyon euro ödenek ayrıldı. Yaklaşık 509 bin kişiyi ilgilendiren zam aylık ödemelere doğrudan yansıyacak. Küçük kredilere bile sıkı denetim geliyor. Avusturya'da bankalar yeni düzenleme ile 200 euronun altındaki küçük kredilerde bile müşterilerin gelirini, mevcut borçlarını ve ödeme gücünü inceleyecek. Amaç tüketicilerin aşırı borçlanmasını önlemek. Yeni kuralların hızlı kredi kullanımını zorlaştırabileceği belirtiliyor. FPÖ okullarda başörtüsünün tamamen yasaklanmasını istiyor. Aşırı sağcı FPÖ partisi Avusturya'daki okullarda uygulanan başörtüsü yasağının genişletilmesini istiyor. Partinin genel sekreteri yasağın yalnızca 14 yaşından küçük öğrencilerle sınırlı kalmaması gerektiğini belirtti. Başörtüsü yasağının tüm öğrencileri, öğretmenleri ve diğer okul çalışanlarını kapsamasını talep eden genel sekreter, Avusturya'nın kurallarına ve yaşam tarzına uymayan kişilerin ülkelerine dönmesi gerektiğini savundu. Viyana Meclisi'nde erken seçim tartışması. Viyana Eyalet ve Belediye Meclisi yaz tatili ardından gergin bir özel oturumla çalışmalarına başladı. FPÖ Belediye Başkanı Mihal Ludwig'i eleştirerek erken seçim çağrısı yaptı. SPÖ suçlamaları ve erken seçimi reddederken diğer partiler sosyal yardımlar, eğitim bütçesi ve belediye konutlarına ilişkin önerilerini sundu. Sürücüler günlük park bileti istiyor. Viyana'da yapılan bir ankete göre her iki sürücüden biri günlük park bileti uygulamasını destekliyor. Sürücüler mevcut süre sınırlaması ve karmaşık kurallardan şikayetçi. Viyana Belediyesi'nin ise şimdilik değişiklik planı bulunmuyor. Eski ehliyetler 2033'e kadar değiştirilecek. Avusturya'da pembe kağıt ehliyetlerle eski tip kart ehliyetlerin en geç 19 Ocak 2033'e kadar yenilenmesi gerekiyor. Değişim sırasında yeniden direksiyon sınavına girilmesi veya sağlık raporu sunulması istenmeyecek. İşlemin güncel ücreti ise 73 euro. Taksi sektöründe sıkı denetim talebi. Viyana'da hizmet veren taksilerde yolcu seçme, taksimetre açmama ve yüksek ücret alma şikayetleri giderek artıyor. Viyana Ticaret Odası Taksi Birliği, kurallara uymayan sürücülere yönelik denetimlerin artırılmasını istedi. Sektör temsilcileri ayrıca yükselen maliyetler nedeniyle taksi ücretlerine zam talebi ediyor. Viyana'da konut sıkıntısı büyüyor. Viyana'da artan maliyetler nedeniyle planlanan birçok yeni konut projesi iptal edildi. Kiralık evleri olan talep ise giderek artıyor. Sektör temsilcileri, yeni projeler hızlandırılmazsa uygun fiyatlı konut bulmanın daha da zorlaşacağı uyarısında bulunuyor. Viyana Bratislava treni yolda kaldı. Viyana'dan Bratislava'ya giden bir yolcu treni elektrik hattındaki arıza nedeniyle yolda kaldı. Yaklaşık 200 yolcu 4 saatlik bekleyişin ardından otobüslerle yakındaki istasyona götürüldü. İstasyondaki restorasyon ve tuvaletlerin kapalı olması tepki çekerken bazı yolcular sınırı geçmek için 100 euroya aşan taksi ücretleri ödedi. Günlük oda kiralamalarına kayıt zorunluluğu geliyor. Viyana'da Airbnb gibi platformlar üzerine yapılan kısa süreli ev kiralamalarına yönelik kurallar sıkılaştırılıyor. 2027'den itibaren evini gelir amaçlı kısa süreli kiralamak isteyenlerin Viyana Belediyesi'nin yeni kurumuna resmi kayıt yaptırması gerekecek. Kurallara uymayanlara yüksek para cezaları uygulanacak. Çiftçi hasat sırasında can verdi. Yukarı Avusturya eyaletinde mısır hasadı yapan bir çiftçi römorkun altında kalarak hayatını kaybetti. Römorku kontrol etmek için traktörden inen çiftçi henüz bilinmeyen bir nedenle aracın altında sıkıştı ve olay yerinde yaşamını yitirdi. Kamu hizmetlerinde dijital dönüşüm. Viyana'da düzenlenen Avrupa Şehirleri Konferansı'nda yapay zeka ve dijital kamu hizmetleri ele alındı. Uzmanlar, dijital hizmetlerin hızlı olmasının yanı sıra güvenli, şeffaf ve herkes için erişilebilir olması gerektiğini vurguladı. Başörtüsü yasağında karar 2027'de verilecek. Avusturya Anayasa Mahkemesi, 14 yaşından küçük kız öğrencileri kapsayan başörtüsü yasağına ilişkin kararını 2027'nin ilk yarısında açıklayacak. Yaşları 9 ile 12 arasında değişen öğrenciler ve aileleri, başörtüsü yasağı düzenlemesinin din özgürlüğüyle eşitlik ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Öğrenciler başörtüsünü kendi dini inançları doğrultusunda ve kendi istekleriyle taktıklarını belirtiyor. Duvara çarpan genç sürücü hayatını kaybetti. Şitiyarmak eyaletinde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil havalanarak apartmanın duvarına çarptı. Kazada 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Otomobilin bir bölümü dairenin içine girerken evde uyuyan bir kişi yara almadan kurtuldu. Ağır hasar gören binada yıkılma tehlikesi oluştu. Viyana'da güneşli bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir hava olacak. Sıcaklığın gece 8 dereceye kadar düşeceği, gündüzse 19 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.
2: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
0: Zirvesi, kalitenin adresi. Viyana FM.
1: Gurbette Sıla Esintisi. Viyana FM.

0: hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dinleyenler hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.13 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43 660 130 19 79, bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim, tüm bunların hatırlatmasını yaptıktan sonra güzel bir eserle programın startını vermek ve bu güzel çalışmaya her zaman olduğu gibi gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan etmek istiyorum. Kocaman alkışlar sizler için geliyor ve bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Haydi bakalım.

güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Yıkıla yıkıla dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Karafa kulak verdik. Ve hemen günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Efendim bu akşam için sizlere... Sizce saygı insanı koruyan bir alarm mı, yoksa çoğu zaman gereksiz yere çalan bir siren mi diye sorduk. Kaygı insanı koruyan bir alarm mı, yoksa çoğu zaman gereksiz yere çalan bir siren mi? İster hızlı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Günün sorusunun cevaplarına ve sizden gelen mesajlara geçmeden önce güzel bir eserle daha devam edelim. Ardından sizden gelenlerle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Mehmet Erdem kulaklarımızdaydı. O da kendine has ses rengi olan isimlerden bir tanesi. Ve hemen şöyle gelen mesajlara bir dönmek istiyorum. Sevgili Raşit bizlere ulaştı. İyi yayınlar Melih Bey. Bayağıdır görüşemedik. Yine geldim az da olsa. Bugün nereden aklıma geldiyse Ercan Demirel şarkısı aklıma geldi. Elveda deme bana rica etsem, bize dinletmeniz mümkün mü? Teşekkür ederim demiş. Ben teşekkür ediyorum. Hoş geldin, sefalar getirdin. Valla ben Raşit'in bu mesajlarını okurken istemsizce bir gülmek geliyor bazen. Hatta kahkaha atmak geliyor da ben onu içimde şöyle bir yumuşatıyorum. Raşit'le bizim arka planda da zaman içerisinde bir muhabbetimiz olduğu için Raşit benim için matruşka gibi bir şey yani. İçini açıyorsun, bambaşka boyutta birçok adam çıkıyor. Selamlarımızı göndermiş olalım. Yani illa yaşlandığımızı bize hissettirecek. Zaten ondan başkası da bu kadar hissettiremiyor. Biz aşağı yukarı aynı yaşlardayız. Aynı jenerasyonun çocuğu olduğumuz için nereden vuracağını da çok iyi biliyor. İstemiş olduğu şarkıyı aldım sıraya. Elveda deme bana diyelim ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

Elveda deme bana dedik, umarım sizler de keyifle dinlediniz. Vallahi şöyle nerelere gittik, nerelere gittik. Gözümün önünden bir anda MSN, Winup falan geçti. Kendimi kedi göz kamerayla internet kafede o malum radyoyu dinlerken hayal ettim. Adını vermeyeyim de. Ama o dönem modaydı yani. Özellikle internet kafelerde ve kafelerde modaydı. Bu şarkıyı da bol bol duyardım orada. Sevgili Raşit'e çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde bir kez daha dinlemiş olduk. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela şu anda bizlere kulak veriyor. Hoş geldin gönüldaşım. Sesindeyim. Keyifli, huzurlu, nazarsız, su gibi yayınlar dilerim. Soruna cevabım bence korku, her ikisi de olabilir. Bazen bizi koruyan bir alarmdır, bazen de geçmişten kalan bir siren gibi. Ortada gerçek bir tehlike yokken çalar. Önemli olan her çaldığında ona inanmak, kulak vermek değil, şu an gerçekten bir tehlike var mı diye kendimize sorabilmek. Sevgilerimle demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Değil mi, tehlikeyi fark edebilmek mesele ya. Yani tehlike işte geçmişten gelen bir korku da olabilir. Ya da ne bileyim, o an bir şey sezmişsindir. Sezgilerin sana o ortamın, o insanın tehlikeli olduğunu düşündürür. O yüzden de uzaklaşabilirsin. Dolayısıyla mesele her zaman önce ayırt edebilmekte. Bunu da arada sevgi de söz konusu olsa, bizi diğer canlılardan ayıran en belirgin özelliğimiz olan aklımızla yapabiliriz. Bir şey aklımıza yatıyorsa tabii risk her zaman vardır. Yanılma payımız her zaman vardır. Ama bir şey aklımıza yatıyorsa genelde fırsat veren tarafta oluyoruz. Efendim, Oğuz Ünal, Gitme Desin ardından günün gecenin ilk şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

devam edelim. Aslında bundan bir şarkı öncesinde güzel bir şiir seslendirmeye çalışacaktım sizler için ama fon müziğini programa bir türlü kabul ettiremedik.

gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Haydi bakalım.

bir yudum su saydı aşkını gönlüm. Bir yudum su saydı sevdanı gönlüm. Meğer yalnızlığa susamışım. Sen gönlüme düşünce anladım. Ben yalnızlığın adamıymışım. Kızdım kendi kendime. Gücendim zaman zaman. Adına şiirler yazınca geçecek sandım her şey. Güya duyacaktın feryadımı. Seviyorum diyecektin bana. Düşlerime yeniden girecektin. Ben mutlu ve sevdalı bir biçimde dalacaktım uykulara. Sorsan bu gönlümün sensiz son sabahıydı. Yeniden tutup ellerimi sımsıkı sarılacaktın bana. Sevdiğim, duyarsan gücenme ama inanmam artık bu yalanlara. Aşktan, sevdadan vazgeçtim çoktan. Benim sevdam yalnız kara topraklara. Kara topraklara.

Yanına kalanlar yarına kalmaz. Ya da tam tersi miydi? Değil mi öyle? Zaten gündelik hayatta da kullandığımız bir söz. Yarına kalır, yanına kalmaz. Çok önemli bir söz, çok da doğru bir söz. Zaman zaman bunun böyle olacağına inanmak güç olabiliyor ama ilahi adalet diye bir şey gerçekten var ve gönlün temizse onun ekmeğini mutlaka yiyorsun abi. Zaten kalbin temizse, gönlün temizse onunla beraber zihnin de ferah oluyor. Dolayısıyla o bahsi geçen alarmlar, sirenler, işte çanlar kimin için çalmış çok da önemli olmuyor senin için. Tabii sorunun bendeki cevabına gelecek olursak, bu arada ben de gönüldaşımla birçok noktada aynı düşünüyorum. Kaygı her ikisidir de mevzu tamamen sana bağlıdır. Cevaba geçmeden soruyu bir kez daha hatırlatalım. Radyosunu yeni açan dostlarımız ne diyor bu çocuk demesin. Sizce kaygı insanı koruyan bir alarm mı yoksa çoğu zaman gereksiz yere çalan bir siren mi diye sorduk. Sizce kaygı insanı koruyan bir alarm mı yoksa çoğu zaman gereksiz yere çalan bir siren mi? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Radyomuzun WhatsApp hattı üzerinden gelen mesajlarımız her zaman 1-0 öndedir. Onun da bilgisini verelim. Peki sorunun bendeki cevabı nedir? Tabii ki de kaygı hem sirendir hem alarmdır. Güzel şeylerden kaygı duyarsın. Harekete geçmek istersin. Örnek veriyorum. Nasip olursa inşallah benim önümüzdeki yıl içerisinde yurt dışına gitme planım gibi. Dolayısıyla bu beni harekete geçiren bir kaygım haline geldi. Dil öğrenmem lazım vesaire vesaire. Belki biraz kültüre hakim olmam lazım. Beni harekete geçiren bir alarm oldu bu durum ama bir taraftan tabii siren diye bahsettiğimiz o tedirgin eden kısım da var. Yani gerçekten adapte olabilecek miyim? Ne kadar sürede adapte olacağım? İşte burada gördüklerimi, malum sebeplerden burada gördüklerimi acaba orada görecek miyim? Çünkü insan her yerde insan ya. Kültür farkı, işte okumuşluk vesaire birçok konuda

insanı tedirgin edebiliyor. Çok garip değil mi? Çok enteresan, aynı zamanda garip de. Yani insanı tedirgin eden en büyük şeyin yine insan olması. Halbuki aynı dünya üzerinde aynı amaç işi için yaşadığına inandığın bir varlık insan. Ama sen en çok işin içinde onlar var diye tedirgin oluyorsun. Gerçekten garip bir durum. Umarım kimse yaşamaz. Sevgili Murat abimiz Murat Erdat'la bizlere ulaşmış. Selam kardeşim, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Herkese selamlar, saygılar demiş. Saygı, sevgi, selam bizlerden olsun. Hoş geldin, sefalar getirin abi. Bütün güzel çalışmalar sana da armağanımızdır. Can Bonomo bizlerle birlikte olacak. Bu saatin son çalışması. Ardından programın ikinci ve son saatiyle buralardayız. Ki bugün de doğrusunu söylemek gerekirse program sevgili Leyla'nın deyimiyle, gönül taşımın deyimiyle su gibi geldi, geçti.

0: Yana FM. Reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Seveceksin bir kadını, seveceksin acıyı, tatlıyı, inadını, gözleri çıkamayacak aklından, ezber edeceksin adını ve seviyorum diyeceksin kadına, kaçıp gitse de seveceksin. Bir çocuk gibi inadına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına, sessiz kalacaksın, gitmek yok inadına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin. Ağlayacak senin için, bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını, görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Aradığın her ne varsa, sevdiğini de bulacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın.
2: Aşkı meçhul. Aşkı meçhul. Aşkı meçhul.

0: Aşkım meçhul, aşkım meçhul. Her zaman,
1: her zaman,
2: her zaman en iyi,
0: en iyi,
2: en duygusal.
0: Sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile aşkım meçhul devam ediyor. Aşkım meçhul.

0: Yonevam.
1: Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43-660-130-19-79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde günün gecenin son birkaç mesajını gönderin gelsin. Bizler de duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Sevgili şiirsel analiz uzun zaman sonra bizlere kulak veriyor. Kendisine ve beraberinde bizleri dinleyen tüm dostlara selamlarımızı göndermiş olalım. O da işin yükünü omzundan atıp seçimi bize bırakanlardan. Dedi ki, bana özel istediğin bir şarkıyı gönder. Bakalım nasıl bir şarkı seçeceksin. Yani sıradaki şarkı falan neyse de, bu benim dinleyicilerden almaya tedirgin olduğum mesajlardan bir tanesidir. Hani benim için bir şarkı çal da bakalım beni ne kadar tanımışsın, bakalım ne göndereceksin falan diye.

Seçeceğin herhangi bir şarkıyla patlama durumun da var. Ama ben güzel bir şarkı seçtiğime inanıyorum. Şimdi bizim kendisiyle muhabbetimiz radyonun arka planında genel itibariyle işte bir araya geldiğimizde falan bir sanayici muhabbeti gibi geçiyor. Yani sanayiden bir tanıdığın vardır. Böyle karşı karşıya geldiğinde bir de çay konduysa şey yaparsın ya. Hiç sanayiyle alakan yok ama 0-100'ü kaç bunun? İşte 1-3'ü mü iyi, 1-5'i mi iyi, dizel mi, benzinli mi falan diye adamın bıktığı, ömrünün 35-40 senesi belki milyon defa duyduğu o soruları sorarsın ya. Bizim muhabbet de ister istemez mesleki bir tarafa kayıyor. Keşfetmeyi de seviyoruz baba. Genelde yeni bir şarkı dinlediğinde, duyduğunda ya da X biri herhangi bir şarkıyı kendi tarzında yeniden söylediğinde sevgili şiirsel analiz bana diyor ki bak bakalım beğenecek misin, falancanın şarkısıydı, bilir misin bilmem ama bence bu kız da çok güzel söylemiş falan. Ben de buradan yola çıkarak bir şarkı seçtim bu akşam kendisi için. Ki ben bu arada mesleğimle alakalı muhabbet etmeyi de severim. Direkt muhabbet seviyorum da mesleği sevdiğim için meslekle alakalı muhabbet etmek ayrı bir hoşuma gidiyor. Velhasıl kelam bu sebepten ötürü güzel bir çalışma seçtiğime inanıyorum. Zeynep Bakşi Karata bizlerle birlikte olacak. Talihim yok, bahtım kara diyelim. Ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Anlık bir seçimdi. Ben programda yayınladığım istek harici bütün çalışmaları programın öncesinde itinayla seçmeye gayret ediyorum ama gelen isteklerde de özellikle bana bırakılan kısımda yine aynı itinayla acaba ne seçebilirim diye düşünüyorum. Bu güzel eser de onlardan bir tanesiydi. Durdum, düşündüm. Sevgili şiirsel analizin de ne tarz şarkılardan hoşlandığını ya da hoşlanabileceğini az çok bildiğim için biraz da burçtaşım olduğundan yine kendimden kaynaklı farklılık sevdiğini bildiğim için az önce de bahsettiğim gibi böyle bir eser aldım listeye. Sağ olsun kendisi de keyifle dinledi. Bir kez daha selamlarımızı göndermiş olalım. Ve sevgili Bülent abimiz bizlere kulak veriyor. Kardeşim hayırlı geceler, iyi yayınlar. Tüm kulağı sende olan dostlarımıza Burdur'dan sevgiler, saygılar, selamlar. Eyvallah, teşekkür ederim abi, hoş geldin. Sefalar getirdin. Aynı şehirde görüşemiyoruz demiş. Abi herkese Burdur, bize İstanbul ya, çok büyük. Bir araya gelemiyoruz. Umarım afiyettesindir. Seviliyorsun, güzel insan demiş. Vallahi mikrofonların başındaysak. Sesimizi size duyurabiliyorsak bir sorun yok demektir. Keyifler de yerinde demektir. Umarım aynı şeyler senin için de geçerlidir. Rabbim bu günümüzü aratmasın diyelim. Yeni program formatı var mı planlarında kardeşim? Dört gözle bekliyorum. Bir şarkı rica edeceğim. Baha'dan Boş Ver Üzülme. Başta sana ve dinleyenlere armağan olsun. Sizleri Rabbime emanet ediyorum demiş. Vallahi abi, yeni program formatı derken yani koparan şovun hakkını çok fazla yiyorlar. Şöyle tam bir yerlere bir başlayayım diyorum. Bir bakıyorum, programın hakkı yenmiş, o yüzden şimdilik böyle devam. Maalesef yeni bir şeyler yok ama gerekli şartlar sağlanırsa da neden olmasın? Onu da zaten ne kadar istediğimi bilmeyen yok. Baha'dan güzel bir eser istemiş. Onu birazdan göndereceğim ama öncesinde Selman Tin bizlerle birlikte olacak. Kalpsiz bir serseri diyelim ardından. Baha gelsin, iki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

0: Biyonevra. Biyonevra.
1: Seni sevdim diyenler çekip giderse, bu da geçer bir tanem, boşver.

Güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Uzun bir zaman sonra Baha'ya kulak verdik. Sevgili Bülent abimizin isteği üzerine kendisine saygı, sevgi ve selamlarımı göndermek istiyorum. Seçmiş olduğu eser ve sıradaki bütün güzel eserlerle birlikte ve sevgili Murat abimiz sorumuza güzel bir cevap verdi. Kaygının dozunu kaçırmazsan hem korur hem de hayatta tutar dedi. Denge çok önemli abi, yani sıfır kaygı mümkün değil, ya da biz buna alıştırıldık, buna inandırıldık bir şekilde, bilmiyorum. Sıfır kaygı sahibi bir insanı gördüğümüzde de genelde yadırgıyoruz. Haklıyız da aslında. Tabii bize düşmez belki onu yadırgamak, yargılamak vesaire, ama haklı taraflarımız da var. Şöyle ki, Murat abinin söylediği gibi, yani kaygının azının,

bol bol görüyoruz. Okul saldırıları vesaireler vesaireler, yani söylenecek çok şey var. Kim zarar görür, kim ne düşünür, kime ne olur ya da bana ne olur? Hadi bencil bir tarafından bakalım işin. Bana ne olur diye düşünmeden, bunların hiçbirinin kaygısını gütmeden yapılanları görüyoruz. Kaygımız artıyor ama elimizden fazlası da gelmiyor maalesef. Keşke gelse. Keşke bir şeyleri değiştirebilsek, bir şeylere dur diyebilsek. Keşke herkese alabildiğini kadarını değil de kendi bildiğimiz kadarını doğru şekilde lanse edebilsek ve söylenen her şey, anlatılan her şey, görünen her şey herkeste aynı etkiyi yaratsa, gerçekten hayal ettiğimiz gibi, eskiden olduğu gibi beraber ağlayıp beraber gülsek. Aman o onun hayatı, bu bunun yarası, şu şunun şusu demesek. Yani bunu toplumsal olaylarda demiyoruz zaten. Acımız ortak oluyor. O acıyı dibine kadar hissediyoruz ama keşke sevinçler içinde bu durum böyle olsa. Aynı şeylere sevinmeyi unuttuk abi. Yani üzülmek neyse onu bir şekilde ayakta tutmaya çalışıyoruz. Henüz devrilmiş değil ama aynı şeylere sevinebilmeyi unuttuk. Yani kimsenin bir araba almış olması bizi kolay kolay mutlu etmiyor. Bir bisiklet almış olması bizi kolay kolay mutlu etmiyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gezerken bir söz gördüm. Çok sıradan bir sözdü ama mantıklı da bir sözdü. Hani adamın önünde arabası vardır, sen bir bisiklet alırsın, lafı olur, gözü orada kalır deniyordu. Hani bakıldığında belki biraz sivri bir cümle gibi gelebilir ama hepimizin hayatının içinde böyle yaşayan, bizim malımız için, bizim kazancımız için bizden fazla kaygı duyan var. Ya bu işte bunu almış da nereden geliyor kardeşim bu değirmenin bolluğu diye bunun derdine düşen var. Umarım bir şeyler düzelir. İki güzel eser dinleyelim. Ardından günün gecenin son şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Sıra geldi gecenin son şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Haydi bakalım. Bu arada ben şiirden sonraki çalışmayı, gerçi birkaç gündür şu Instagram olayından beri kendisinden ses çıkmıyor ama şayet sesimi duyuyorlarsa sevgili Batu kardeşim ve annesine armağan etmek istiyorum, ama öncesinde güzel bir şiir seslendirelim, ardından yolumuza, yolculuğumuza, kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Ey sevdiğim, yağmurum ol, yağ gönlüme. Buram buram sen koksun bu şehir. Ey sevdiğim, mürekkep ol kalemime. Seni anlatsın, seni anlatsın her satır, her şiir. Ey sevdiğim, güç ver gönlüme. Bilirsin, bilirsin kolay gücenir. Ey sevdiğim, gel, gel de bekletme. Bilirsin, ölüm vakitsiz gelir. Vakit günün aynı vakti. Birer birer söndü lambalar. Lakin aklımda adın, gönlümde bir sana yer var. Bundandır, bundandır gönlümde sönmez ışıklar, sönmez ışıklar.

Vallahi şaka maka bugünü de bitirdik. Hatta bu ay, hatta bu sene de bitmek üzere. Zaman gerçekten çok hızlı geçti. Özellikle 2027 için söyleyebilirim. Nasıl geçtiğini gerçekten anlamadım. Yani son birkaç ay sonra

0: sonra kalbin inacısı gibi sayok bunun dönüşü.
1: Ben kendi kendime konuşuyordum ama galiba yayından düşmüşüm. Vedayı tekrar yapmam gerekiyor. Vedadan önceki son anonsumdu ve 2026'yı en son 2027 sanmıştım. Bilmiyorum ne kadar duydunuz ama şu an galiba yeniden yayındayım. İnşallah öyledir. Evet, 2026 yılının gerçekten nasıl geçtiğini anlamadım. Bunu bir de pandemi döneminde yaşamıştım. Siz artık az önce duyduysanız da ilk kez duyuyormuş gibi dinlersiniz. En son sene bitiyor demişim ve yayından düşmüşüm aldığım bilgilere göre. Dedim ki ay bitiyor, hatta sene bitiyor, nasıl geçtiğini anlamadım. Pandemi dönemiyle 2027 yılının, yani toplamda 4-4,5 senenin bize borç olduğunu düşünüyorum. Aleyna Tilki bizlerle birlikte olacak. Ardından veda için buralardayız. Haydi bakalım.

Sürenin sonuna geldik zannediyorum. Ufak tefek de sorunlar başladı. Bir iki kez yayından düştük. Bu sorunlar hazır yayının sonunu yakalamışken, can sıkmıyorken bizler de vedamızı gerçekleştirmiş olalım. Yarın yine aynı saatte saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse aşk ola. Kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor. Ece Seçkin bizlerle birlikte olacak. Lambalar diyelim ve bizler huzurlarınızdan ayrılalım. Haydi bakalım.

0: zaman,
1: her zaman,
2: her zaman en iyi,
0: en iyi,
2: en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul sona erdi. Aşk-ı Meçhul.

İşte böyle sevgilim, bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sanmıyorum artık

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor, işim bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin